Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Bin. Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

ikinci ortuqça hesablaşıb getməslik. Kişilik hayatta köpünçü işler köğünümüz gidek bulmaydı. Eğer paravasızlık bilen külüp koyup ötküzü etişini hesablaşıp oturmasını tallısaq, oylumağa yerdin erişidigan şakılsız bəxit texımı köp oludu. Uruqtuqalarımızda kən qorsağıraq boğanda texımı köp mehir muhabbetki erişkili oludu. Natonuş kişilerini köprək düşengen de ulağa ünsiz gəmğorluq kılgılı oludu. Hesablaşıp oldurmay, ağırınmay, kən qorsaq bolub, ətraptiki kişilərə çəksiz illiqliq yes qıldırılan kişilər arılışıb ötüşümüz gərziydi.

5-nji söz hareketi birdek boluş. Eger bir adamning sözü bilen hareketi daim birdek bo'lmasa, oldida itoat qilib, orqasidan pichoq ursa, boshqalarga o'ylab yetkusiz ziyon yetkazadi. Adam buluşda samimiyatni asos qilish lozim. Aldirab va'da bermaslik. Agar va'da bergan bo'lsa, tirishib o'rinlash kerak. Sözü bilen hareketi birdek kishilarla yillarning sinoqlaridan o'tib, yaxshi nom sharaf qoldirib, texmo ko'p taraqqiyot prostiga erishaladi.

dünyada azdırışlar ve köp, biz çoğum köngül koyuşunu ügünü bilişimiz gerek. Aldıngı mezgillerde bir danlıq taratqı şirketinin televiziya teatrı yönelişideki pilalaş direktori qobul qıldığalıqı toğırsıdaki ilanı görüp kaldım. Onun da televiziya teatrı körüşke amraq boluş, yakın yıllardan bu yankı televiziya teatrı eserlerini beş koldak bilidigan boluş. O eserlerinin rejissorları, senaristi, işligücü orun, artistleri qatarlıq uçurlarını biliş talep kılınğa idi. Her ketim hizmetçi kabul kılış uçarı görsem, özümünü ihtiyarsız onunla bağlayıp, yetersizlik ve kemçiliklerimini toluqlu mahcup olum. En çikilikle oylanğandın kiyin, televiziya teatrı körüşke amraq buluş, baş personajının çırayı, ismini pişik biliş, bir işki danlıq rejissorunu tonuşdun başka, eş narsı bilmeydi ağalıqımını baykıdım. Kiyin, ben bu uçurunu bir yakın dostumu əvət bədim. O televiziya teatrlarının sepi özünün mestansı bolup, küçük adın başlapla küçük orunduğunu elip kelip, rensiz televizor körgen arzu odun başlap, garip kısaya etkice. Onun dinkiyen yana Akar Yıldızla bağıtsıdın, Cinhuan Rivayeti, Lanya Tizimliki geç körgen. Onun nazırdın aile ahlakı, yaşlıktaki amrak kişiler, ordu küreşleri, resmi tarih, halk iş qatarlıqlarının eş qayısı keçip kutlamağa idi. Ali Mehtepki vaqıtlarımızda bizden başka bir neçi dostumuz, hemişe vaxtı bolsa televiziya teatrı gördüğün onunla qarab beşini çay qaytdı. O, anamın meni kiçikimden başlap hazırgı çıtılaydıgan, televizordan işçige kırıp getkili kılqalıdu degenege oxşaş, alğı ılgırlaşke pekatlı entilmeydi. Dərbaqa, dostum bu hizmetçi qobul kılış uçurunu körgendin kiyin, bu taleplarının özüge nisbətən etkanda kiçikli bir işgeligini etdi. Ve meni közgül maslıq bilen birge, Dünya televiziya teatrçılığının tarihi toğırsıda bir meydan canlıq dərs ötüp bədi. Mən danlıq şəxsi görmət bildiriş nəzirde qarab qağınımda, o televiziya teatrı körgülük etdim deyinecə töhpisi və namını yoşurup közdən qayıp olub, ügün işini yaxşı gördüğən təpəkkür qılışqı amraq mini yalğız qaldırdı. Biz kiçikimizdən başlapla televizor körüşkü amraq buluşunun qancılık nacar adət ikəliki. Onda qağanda ügün iş nəticəsini yoxur götürgülü bulmaydı qallıqı. Onunla tayınıp can bekiştin, teximi zor ümit kütkülü bulmaydı qallıqı. Azğına dərsin sırtkı vaqtta televizor körüş, vaqtını bək ısırapkı qallıq boludu qallıqı degendek tərbiyelerini berip geldik. Bırak navada vaqtınızı ısırap kılıp, könül etişinalı məqsat kımastın, belki şu sahada ügünüp tatke kılsanız, televizor ustısıga aylanırsız. Şun cilladın beri toplu qallarınız mı, başqaladın pərixlandıgan artıqçılıqınızga aylanıdı. Tılgı iliş qarz ediğini şu ki, bu dostum gerçe daimla televiziya teatrı körüşke amraq bolsa mu, ama ügünüş neticesi ve hizmet ahvali tolumu yaxşı. Yenili okuş bitirgende, o bir namı çıxmağın türlük malla guruhiyi kırıp işləp, aylıq maaşı 3000 yuanga yetmeydiğan

0: Sincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etti geldi haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Etti geldi haberler programımızına alınsınlar.

0: bilmeden köpçülüknün sözünü anlagandan keyin mundaqdır. Noktalık tekliflerini bildirişke partiya, hükümet, asaslık rehberleri baş bulup peydekçilik kılış, tedbir belgeleşini demokratiklaştırış, ilmiylaştırışını olgu sürüşünün muhim yolu. Yakınki yıllardan bu yan Avtonom rayonluk siyasi kengeş, Avtonom rayonluk partiya komitetinin orullaştırma talebini çoğunkur izcillaştırıp, emeliyleştirip, diktini yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluk, delcayıda umum yüzlük izcillaştırışka mulazmet kılışka merkezleştirip, yükseklikki yukarı, nişani enik, emeliyleştirgülü boladığan bir türküm yukarı süpetlik tekliflerini berip, Avtonom rayonluk partiya komiteti ve halk hükümetinin tedbirini ilmi belgeleşi, ünümlük kullanışını paydalık asasqa ege kıldı. Nurlan Abilmecin bunularını təkidledi. İşkini tikleşinin hal kılgıç ehmiyetini çoğunkur özleştirip, işkini koğdaşını qat'i işqa aşırıp, baş şuji Xi Jinping'nin xalq siyasi kengşi hizmetini küçeytiş ve yaxşılaş doğrusudaki muhim ideyası, sağlam jongu kuruluşu ve jongi tibabiti doğrugerliki hizmeti doğrusudaki muhim bayallarını çoğunkur öginip, izcillaştırıp, Şincan'ın yukarı süpetlik tərəqiyatına yukarı süpetlik təklif arqılıq küç koşuş. Siyasi kengeş təklifinin merkezi hizmetini çöredep, umumiyetke mulazimet kılış rolünü toluq cari kıldırıp, Şincan Cungi Tibabiti doğrugerliki işlerinin yukarı süpetlik tərəqiyatına teximu yaxşı mulazimet kılış. Şincan Cungi Tibabiti doğrugerlikinin özgeçiliki, evzellikini qezip, keselliknin aldını eliş, saxlıq saxlaş, davalaş ve salametlikini əsligi keltürüş bir gevde kılıngan əla süpetlik, yukarı ünümlük Cungi Tibabiti doğrugerliki mulazimet sistemisi bərpa kılıp, azallıq milletler tibabiti doğrugerlikini tətqiq kılış ve onundan paydalanışını küçeytiş. Cungi Tibabiti doğrugerliki kesip tərəqiyatının muhim noktasını muvaffaq caylaştırıp, ham eşya çıkırıştın, bütün kesip zinciri yepi qalqısığa yükselişke türtkü boluş. Cungi Tibabiti doğrugerliki yerlik özgece ixtisaslıklarını yetiştirişini küçeytip, Cungi Tibabiti doğrugerliki ixtisaslıklar koşununu puxtalaş. Noktalık tekliflerini beceriş hizmetini puxta alğa sürüp, noktalık tekliflerinin teklif hizmetindeki ülgelik, yetekçilik rolünü teximu yaxşı cari kıldırış. Süpet yönelişi de çın durup, tekliflerini küçep, sərxillaştırıp, mesele hal kılışının karatmalıqını aşırış. Beceriş mesuliyetini çınıtıp, puxtalab, kengişiş, alaqlışını çın, İnçki tutup, əzalar mütəxəssislərinin yaxşı tədbir çağrılarını hər millət amısığa nəbiyyət güzüldüğən xəliq turmuşu əməli nəticəsigə həqiqi aylandırıb, noxtılıq təkliflərini becərişkə partiya, hökumət, asaslıq rəhbərləri baş bulub həydəkçilik qilişini Şincan siyasi kengişinin yarqın nam kartısığa aylandırış gerek. Qaysar Abdikerim, Avtonom rayonluq xalq hökumətiga vakalətən münasibətlik tərəflərinin təklif fikirlərinə cavab qaytardı. Şüşyan Yi yığınğa qatnaşdı. Avtonom rayonluq Cungi Tibabiti doğrugerlikini başqurış idarəsi, doğra nazarət qilish başqurış idarəsindəki münasibətlik yoldaşlar, əzalar və mütəxəssislərin təklifiga inkas qaytardı.
1: Stansımız xəbəri. Yakında Avtonom rayonluq bazar nazarat qiliş başqurış idarəsi Avtonom rayonluq bazar nazarat qiliş başqurış sistemisinin Janubi Şinjanın yuqarı sifatlik taraqqiyatını qollaş toğrisidagi bir qancha tadbiri 2026 yillik nusxasini e'lon qilib, xos kasblarning sifatini o'stirish, bazarning hayotiy kuchini urg'itish qatorliq jihatlarini cho'rdab 15 turli konkret tadbirni o'tirg'i qo'ydi. Bunun da mevkani bazar nazarat kılış başkuruş fon kisiyasiga koyup, Janubi Şinjan'ın süpet rekabet küçü, bihaterlik kapaltı küçü ve memuri işler mulazmeti önüm ıhtıdarını küçlük östürüş maksat kılındı. Tedbirde dikkatni xas evzel kasplarının süpet rekabet küçünü küçeytişke merkezleştirip, kasp zanciri, Tamilla Sanjirinin süpetini birleşip, hareketlenip, östürüp, ondan artıq süpet ülge karxansını dəl cahide yetiştirip, Jungo Nefit Tabi Gaz Grohi Tarım Neftlik Şirketinin Tabi Gaz Eliş Kəsbi boyunca ölçeş sınaş merkezi kuruluşunu alğı siljit şığı tayınıp, Qarıbnın gazını şarıqı yetküzüş kuruluşu ve noktalıq suçılıq türlerini ölçem kapaltı bilen tamillash.

0: Hani Toluk Kurs birinci Türkümede memleket boyunca 241 Ali Mektep bulup 4900'den artık okuyucu kabul kılış planlandı. Abdonum Rayonluk Maarif İmtihan Mahkemesi Ali Mektep Okuyucu Kabul Kılış İmtihan Bölümü İmtihan İşleri birinci Bölümünün başlığı Li Chao nöbette adetteki Ali Mektep imtihanında 3 türkümde 13 mingden artık okuyucunu kabul kılış hizmeti tamamlanmalıdır. Ala kadar ülke bivasta karşılık şehirlerdeki Şincan Toluk Otur sınıfını pütküzgen okuyucularının Ali Mektep imtihanda birinci türkümde 210 netçi okuyucunu kabul kılış hizmeti tamamlanmalıdır tanıştırıp mıdaktırı. Biz 7 ayının 28-ci, 29-ci, 30-ci külleri ayrım halda adetki Ali Mektep imtihanı adetki türdeki toluk kurus birinci türkümde orun dalmagan plan boyunca arzu toplaş, Şincan toluk otur sınıfını pütküzgen okuyucular toluk kurus birinci türkümde orun dalmagan plan boyunca arzu toplaş ve adetki Ali Mektep imtihanı ayrım türüdeki toluk kurus birinci türkümde orun dalmagan plan boyunca arzu toplaş hizmetini işleyimiz. Arzu toplaganda imtihan bergüciler birli vaqtta keyinki türkümdeki arzularga tüzetiş kirgüzse yaki qayta toldursa bolada.
1: Stansımız muhbiri Yangzhou haber kıldı. Ürüm şehri yakında Turalgu Amivi Fonda arkalık halkı nebiyet güzüştü 5 türlük yeni siyasetini yolu koyup, Turalgu Amivi Fonda iliş ve karz veriş kesbini baskışlık alalaştırdı, tanışıdı. Bu kıtım yeniden yolu koyulgan 3 yıl Turalgu Amivi Fonda iliş kesbi de öycayı mülazimi tayaqtı öleş. Toxtalgu seti bilish, Turalgu məxsus remont məbləği tapşırış, Turalgu Amivi Fondi eləş dairisi kirk zöldi. Ürümçi Turalgu Amivi Fondini başkuruş mərkizi yığış başkuruş bölümünün muavin başlıqı Wang Tian Tian Boxbırğa yeniden yolga koyulgan Turalgu Amivi Fondi eləş kəsbide Turalgu Amivi Fondi cəhətdə öy seti olganda məxsus işiltişdən xatircəm yaşaş cəhətdə əmmibab işiltişke buruluş hasıl qilish üçün şəhərdiki konu olturaq rayonlardaki öylərini özgərçdiki məxsus remont qilish ahallarının gündelik xatircəm yaşaş çıkımı cəhətdə dəl cayda udullaşdırışını işqaşırğalıqını eğitimindak dedi. Şehrimizde Turalgu'su bar işçi hizmetçiler her yılı bir kitim Turalgu Amavi Fondini elip öycay mülazımı hakkını tövlesi buludu. Bir ailedikler namı da iki yürüyüş hem de onudun artık Turalgu'su bolsa erhutun iki taraf öz aldığı bir kitim alsı buludu. Bir yürüyüş öyge bir yılda fakat bir kitimle alalaydı. Ameli çıkım sonmesi köp bolganda 3000 yuandan eşip gitmesi gerek. Şehrimizde yeniden selingan tovar öylerge yürüştürülgen avtomobil iskilatını setip alganlar toxtam imzalap bolgandan keyin 2 yıl içinde avtomobil iskilatını ameli setip alish bahası boyunca Turalgu Amivi Fondi elişini bir kıtım iltimas kılsa boludu. Bunun da köp bolganda 100 milyon elişki boludu. Yeni siyaset yana konu öy seti olgalarına kartılgan qarız yel çeki cahette bir tayaqta haydash çeklimisi əmeldin kaldırılıp, nimkash öy seti biliş bosuğısı zor derecede tövəlletildi. Əsildeki öyünün selingan vaxtı 30 yıldan aşsa qarız iliş iltimasını qobul kılmaslıq, qarız muddetige öyünün selingan vaxtını qoşqanda ən uzun bolganda 60 yıldan eşip getmeslikke tanışılıp, Texmi köp amma Turalgu Amivi Fondi tövən ösümlük qarız paydasıdan bəhirlənish imkaniyyətigi ige qılındı. Ürümçi Turalgu Amivi Fondi Başquruş Mərkizi qarız başquruş bölümünün muavin başlıqı Fan Yüting mındaqdırı. Nimkash öy sodasıdaki öy selingan vaqt çəklimisini tövəllətdik. İlgiri 1995-ci ildən burun selingan öylərge Turalgu Amivi Fondi qarzı iltimasını qobul qılmaydıq. Bu kıtım tanışılgın siyasetke asasen 1995 yılından burun selingan öyler bolsa mı Turalgu Amivi Fondi qarz iltimasını kabul kılışka boludgan boldi.
2: Şincan yaxşı cay.
0: Stansımız xəbri. Tomuz yaz peslede Abdonum rayonundaki her kaysi şal işlep çıkış rayonlarındaki şallık resimleri en yakşı tamaşı kılış mezgirliğe girip

Tüzülgen 5-nji növbetlik tän hareket boşluğu yığınıda. Tän hareket boşluğu kımmetini kayıt yaratış. Alak tosküsü tän terbiye istimalini jallandırış katarlık temela kızgın münaziri kozgıdı. Kıyağı yamışış tän hareketi yakın kıyılladın buyan şehir tän hareketinin yeni modusuna aylandı. Banan kıyağı yamışış kulübü dükkanının orne sodu sarıyı, mahalle işbeciriş rayonuna yakın boldı. Banan kıyağı yamışış kulübünün mesulü Havçin mındak dedi. Kıyağı yamışışını kişilerin kündülük turmuşuna sındırışını ümit kılmen. Karxana abonentlarının hareketi ve çoğunsallık məlumat analizi asasen köp türlük yenilik yartış mülazimeti bilen təmin edildi. Məsələn, kıyağı yamış meydanının yeniğe avazsız orun təsis kılıp, həvəskarlarının hizmetini vaqtlıq bir tərəf kılışıga kolaylık yarattı. Kıyağı yamış koşulgan, beden çeniktiruş koşulgan, partis etiş koşulgan, çigra halkıgan, paliyet qatarlıq mülazimetlerini yol koyup, kişilerin bir cayda çenikşi olaylık yaratıp verdi. İnternet tori sallık məlumat analizi asasen tor sırtıdaki mənzerini doğru maslaştırıp, tən hareket türünün istimalçılığı bolgan yakınlıkını körnerlik aşırdı. Bu endize okşaşla tən terbiye musabiliyatı

tonuşunun yeterlik bolmaslığı, ya ki azraq çeksem hiç iş bolmaydı. Men teki yaş, hiç kandak təsir bolmaydı diyendek hata karaşlarının mevcut bolğallıqıdın bolğan. Emliyette tamatı isi tərkibi de 7000 xıldın artıq ximiyelik maddı bağ bolub, bunun işi de az digendim o 69 xili rak payda kılgıcı maddi hesaplanıdı. Tamat çekiş bedendeki barlık ezalanı digidek zahmlendirip, kelgüsü de köp xil rak kesili. Nefes sistemisi kesili. Mena kan tomur kesili ve diabet kesilige griptar buluş xavipini körünerlik aşırı bitidu. Yaş ösmürlerinin tamatinin ziyniğe tekimi asan uçuruşidiki sebep. Aldı bilen beden ve çoğun mene yenili yetiliş baskıcıdı turvat kallıqıda. Yaş ösmürlük mezgilide. Çoğun menedeki mukapatlaş, aya calın işini kontrol kılış, keyfiyatını tanşaş ve tedbir belgileş. Hüküm kılış bilen münasivetlik rayolla tehi toluk yetilmigen boludu. Nikotin adem bedeni gikirgendin kiyin çoğun menenin mukapatlaş sistemisiğe təsir kılıp, ademde kıskı vaqt özünü koyu vetiş tuyğusu, ruhlanış tuyğusu ya ki kanaat tuyğusu peyda kılıdı. Kuramığı yetkelle nikotin bilen uçuraşsa humar bulup kalıdı. Yaş ösmürle nikotin bilen uçuraşkandın kiyin asallı tayını valıdı. Tayını viliş şekillengen haman. Tamak çekmese tit tit buluş, dikkatini yığalmaslık. Keyfiyatı turaksız buluş katarlık meselele kilip çıkışı hem de turmuş. Ögünüş katarlıklığa uzak müddet naçar təsir körüstüşü mümkün. Onundan başka. Yaş ösmürlerinin sağlamlık xavip xatırgı bolğan hükümü köpünce hallada kuramığı yetkellerinin gidek etraplık olmaydı. Nurgun yaş ösmürler, mən pekat sınap baktım, kumar bolup kalmay mən. Başkalarının hemisi çekip atıdı, mən birer ketim çeksem nüm boptu. Elektrolog tamak tamak emez, ziyini bir kadar küçük dep karaydı. Lekin nikotinga kumar buluş, del muşundak sel karaş ceryanı da yüz berdi. Uzak müddet tamak çek küçüle, deslepte özünü her vakit toxtaymen dep karaydı. Tamak taşlaşını hakiki oyluğanda, tamak taşlaşının oyluğandek ondak asan emesligini baykaydı. Kumar bulup kalğandın kiyin, pekat iradesigi tayinip, tamak çekiş herkitini kontrol kılış, in tayin kiyilişidu. Salametlikim o şu sebepten devamlık ziyan uçuraydı. Tihimi hoşyar buluşkı tegişliki şu ki, tamak kespedeki marketinde yaş ösmürlerinin psikisinin paydalanışka intayın mahir. Bazı elektrolluk tamakla meyve pırıkı, yalpuz pırıkı, kemp pırıkı kılıp yasalgan bulup, sırtkı körünüşü barmak diska, kalem, oyun çok ya ki modu markalık asma boyumlağı okşaydı. Bazı inçki tamakla tekimi nepis, tekimi sılık, tekimi ziyni töven şekilde oralgan. Bazı çay tamakları, gül tamakları saman qolluq, kütünüş dep teşvik kılınıdı. Bu söz teknikisi ve layihanın ortaklığı şu ki, tamak çekiş ve humar buluş hukumunu soslaştırıp, yaş ösmürlerinin hoşyarlıkını boşaştırıp, ulağa ziyni yok ya ki ziyni küçük dep hata düşenci beriştin ibaret. Meydanını müstekkemlep tamak çekişini ret kılış. Yaş ösmürler arası da emrahlarının besimi sel karaşkı bolmaydıgan amil. Nurgun yaş ösmürlerinin tamak çekişini sınap bekşidiki sebep, etrafıdaki dostları çekkeşke. Özü çekmese topka mas gelmey kelişidin endişi kılıdı. Yaş ösmürler meydanını müstekkemleşini ügünüş gerek. Emrahlarının tamak çekiş teklifigi karta. Yak değişki cüret kılış. Hem de özünün sağlam turmuşku bolgan intilişini inik ifadeleş gerek. Hakiki dost sizning tanlışınızga hürmet kılıdı. Sizden tamak çekmigellikiniz sebebidin sizden yıraklaşıp ketken kişiler esli dilla çonkur dostluk orun dışkı erzimeydu. Şunun bilen bir vakitta yaşla ösmürle teşebbüskarlık bilen süteksiz ideyeni tarkat kuçuladın bulalaydı. Sabahtaşlarının tamak çekişini sınap bekuvat kallıkını körgende. Dostan usul bilen ulağa tamakının ziyinini eskertiş gerek. Bu öz iradesini çınıtıplı kalmay. Tehimi köp kişilerini tamakidin yırak turuşka yitekliyeley.

Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılın 2. ayının 3. günü Jongo Komünistik Partiyesi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığını gıraya seçilip kılıp, yeni tipki taşıman virüslük öpü yalığı yokumluğu takabül duruş hizmetini muhakımı kılgandı sözlügen, yokumluğun olduğunu iliş tizgilleştiki noktalı hizmetlerini yakşı işleş gerek namlık sözünün bir kısmını anlatımız.

Radyo anlıkçı dostlar. Tövenden başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 3. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibi Devletlik Memuriyet Şüeyeninin ehtiyazlık okuş mevsimi 30 yaş kadırlarını terbiyeler sınıfının içiliş mürasımı da kılgan Kıraş Kılıç Kıtayınıp Kelgüsünü Yartış Gerek namlık sözünün muyum noktasını anlattığımız.

Badıl kürəş qılış partiyamızın roşan qısıldı. Partiyamız kürəş qılışqı tayınıp, bugünkü gün geldi. Şundaqla, mu qərar alda kürəş qılışqı tayınıp, kəlgüsünü yaratıdı. Sosialistik zaman yolaşqan dövlətni umumüzlük kuruş yeni səpirini başlap, mevqəni yeni tərəqiyat basqıçı qoyuş, yeni tərəqiyat ideyasını izçillaşdırış, yeni tərəqiyat əndiyisini bərpa qılışda duş kelidigan xavf xatar ve sınaq ilgirkidin kılçı az bolmaydı. Yaş kadırla küreş kılıp tavlanışını anlık küçeytip, küreş davamında küreş kılışını ügünüp, küreş davamında üst bitilip, hem yükselip, tırışıp dadılık bilen küreş kılıdigan, mayırlık bilen küreş kılıdigan ezmetlerden bol iş gerek. Küreş kılış iradesini çınıtıp, igilmey sunmay, tohtumay ilgirlişi. Hergiz mu azıraklı oğunsuzluk uçursa korkup algı basmaydıgan. Kıyınçılıkı yoluksula yalt deyip kalıdıgan işini kılmasılıkı lazım. Küreş kılışkı mahir bulup, küreş kılışını bilip, alametini körüpla mahiyetini tonup yetiş iktidarını östürüp, hadisinin ötüp mahiyetini körüp, özgür işini toğurtunup, özgür işki ilmi maslaşıp, teşebbüskarlık bilen özgür iş hasıl kılışı. Fırsatını inik küzütüp, paydalık işlağı yüzünüp, ziyallık işlerden saklanış gerek. Stratejilik planlaşını küçeytip, umumi yüzünüş ve umumiyetini ilgilep, asasi ziddiyetini ve ziddiyetinin asasi terpini çın tutup, işinin mühimlik ve ciddilik derecesini inik parıklandırıp, ilmi uğurlaştırıp, küreşinin teşebbüskarlık hukukunu mekkem ilgiliş gerek. Tövencek tepekkürünü küçeytip, xavf qatar amillerini karallik alda umumüzlük təşürüp duruş gerek. Bir iştin bir akıl tepişki mahir bulup, bir işini yeni bir işki bağlap küzütüp, bir işini biliş arkalık başkalarını mı bilebilip, hakiki küreş kabiliyeti, hakiki küreş mahartını yetildiriş gerek.

0: Yoldaş Deng Xiaoping, Jongoda sosializm oğdurulup ketmisila, sosializm dünyada başının ahır qat götürüp turalaydı o degen idi. Men mo, Navada Jongo Komünistik Partiyasının rahbarligi ve devletimizning sosializm tüzümü mo, aşu domino kartısı şekildeki özgürüştü gomuran bolgan bolsa, ya ki başka sebeple tüpeyildin mağlup bolgan bolsa, sosializm emeliyeti, yani karanguluk içi de uzak müddet kangırap yürüyüşü mümkün idi. Jongho milletinin ulu gülünüş musabısı mu, mukarrar üzülüp kalgan bolat diye diyen idim. Tarihi terakiyat, izçillik bilen baskuşluk buluştuğun birlikidir. Bir devirnin bir devirge has tarihi burcu ve vazifesi buludu. Bir evlat kişilerinin şu evlat kişilerine has tarihi mesuliyetçiliği ve burcu buludu. Partiya 18. kurultayının bu yan, biz şunu sergeklik bilen tonup yettik ki, yeni devirde Jongoça sosyalizmde çıntırış ve onu ravajlandırış bir meydan müşkül hem uluq icdimai inkılap. Her hıl düşmen küşle, bizden Jongho milletinin uluq gülünüşünü opma onuşluq emelge aşırışımızga hergiz yol koymaydı. Muşununga asasen, men bütün partiyaga nurgun yeni tarihi alaydiliki ige uluq küreşini ilip verişimiz. Tehamı müşkül, tehamı capalıq, tırışalıq, körtüşkü tayarlıq körüşümüz. Türlük zor xavüp xatarlaga yüksek ekmiyet verişimiz ve hakiki türde ulanın aldın elişimiz. Ulanı tüyütüşimiz şerit dep, kayıt tähitlep geldim. Bu birkaç yılda biz xavüp xatar ve hırslağa takabül turuştiki strategiyelik teşebbüskarlıqını ilgilep, partiyanın hakimiyet yürgüzüş ornığa, devlet hakimiyetinin mukumluğu xavüp yetküzüdüğe, devletinin yadroluk menfaatiga ziyan yetküzüdüğe, xalqning tut menfaatiga ziyan yetküzüdüğe, Jongho milletinin gülünüş musabısını keçiktirip etiş, hatta onu üzüp etiş ihtimallığı bolgan zor xavüp xatar ve hırslağı karta keskin tedbir kolunup, qatti küreş kılıp, uzaktan buyan hal kılmakçı bolsaq mı, hal bolmağan bir monç qiyin meselelerini hal kıldık. İlgiri vücutku çıkarmakçı bolsaq mı, vücutku çıkmağan bir monç çoğun işlerini vücutku çıkardık. Bu musabını hemimiz baştan keçirdik. Bu ketimki umumi yığının kararda bula toluq yığın çaklandı. Partimiz küreş kılışkı tayınıp tarihini yarattı. Tehimin muhimi küreş kılışkı tayınıp kelgüsünü yartıdı. Yeni seferde biz duş kilidgan xavüp xatar ve sınakla barğan sırı mürekkepleşiydi. Hatta tesavvur kılgısız dehşetlik boran çapkulağı uçuruşumuz mümkün. Aldığımızdaki türlü küreşle kısqı müddetlik emez. Belki uzak müddetlik bulup, ikinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşırışının pütkül ceryanığı yandışıydı. Zor xavüp xatar küçlük rakip aldı da, hemişe tiniş günü ötküzüşünün koydu buluş. Küreş kılıçını halımaslık emniyetki uygun gelmeydi. Sünek yumuşaklış kesilige. Korkuş kesilige kırıp da bolsak, hiç kandak işini vücutu çıkar almayımız. Mahir cançı her zaman yenilmez orunda turuplu kalmay, düşmenini mağlup kıladığan pürsetini mi koldun vermeydi. Teşebbüskarlık bilen cengi atlangan, katli küreş kılgandıla, hayatlık yoluğa, çıkış yoluğa erişkili. İzzet hürmetke, terakiyatka erişkili boludu. Özünü kaçırış, korkup tügülü iliş, müresse kılış, yol koyuş, pekatla, mağlubiyet ve hakaretki ilip barıdı. Ölümdün başka yol kalmaydı. Biz yeni ulu küreşinin tarihi alaydılıkını ilgilep, küreş kılış royini cari kıldırıp, küreş kılış yönünüşü ve küreş kılıştaki teşebbüskarlık hukukunu ilgilep, küreş kılış iradımızını çınıtıp, küreş kanuniyetini ilgilep, küreş kılış kabiliyetimizini aşırıp, önümlük halda zor hırs ve xavüp xatarga takabül turup, zor tosalğını tügütüp, zor ziddiyetini hal kılıp, ilgirleş yoludaki barlıq çapa müşakkat ve xavüp xatarını yenip, yeni devirdeki ulu küreşinin yeni qalbisini üzlüksüz kolu keltürüşümüz şart. Radyo anıqıcı dostlar, tövende başucu Şi Jinping'nin 2020 yılı 2. ayının 3. günü
1: Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetin Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığını riyasetçilik kılıp, yeni tipki tasman virusluk öpki yalluğu yokumuğa takabül duruş hizmetini muhakeme kılgandı sözlügen, yokumunun aldığını eriş tizginleştiki noktalı hizmetlerini yakış işleş gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

ihtiyacı ve bimarlarını kutkuzuş, davalaş ihtiyacını aldın kandırış lazım. Hubei ölkesi bulup mu Wuhan şehri yanılan memleket boyunca yukumunun aldığını iliş, tızgilleştiki hemmedin muyumcay. Başka caylardaki bimarlarının mı köpüncüsü Hubei'din kelgeller bilen uçuraşkan. Hubei'da yukum tızgillensila, bütün memleketinin umumi itim okumluşudu. Bir taraftan aldığını iliş tızgilleşini devamlı türde umumuzlu küçeytip, ülke dairesi de baldur baykaş, baldur malum kılış, baldur ayrı bitiş, baldur davalaş tedbirini katık emelileştirip, yukumlu küzütüşünü küçeytip, bimarlarını yığıp kutkuzuş davalaş, barlık yıkındın uçuraş kuşularını üyede tibbi küzütüş gerek. Yani bir taraftan, yukumunun sırtkı yamırap geçişini tosuş tedbirini davamlı küçeytiş lazım. Hubei'din sırtkı çıkıdıgan halık avya siyasi, tömür yol, taş yol, su yolu yolu uç transport yolları da kaldı. Bu, memleket boyunca yukumunu tizgilleşte muyum rol oyundu. Lekin, bazılarının öz haişi boyunca Hubei'din ayrılışıdan kilip çıkıdıgan xavip xatergi mu sel karaşkı bolmaydı. Yakından bu yan Hubei etrafındaki ülkeler ve ahalının yütkülüşü köp olgan ülkelerde yukumunun yamırışı bekli tez bulup, yeniden inik diagnoz koyulgan bimarla tez süret köpeyi vatıdı. Cayladaki partiye komitetleri ve halk hükümetlerinin mesuliyetini çıngıtıp, mealde aldığını iliş tizgilleşti ki, dairlik başkuruşunu küçeytip, çalı koymayı teşürüp, tehimi kattık, tehimi karatmalık, tehimi kargı kilidigan önümlük tedbirlerini kullanıp, yokum yamırap getişinin aldığını iliş gerek. Kaytip kelgele kartılgan aldığını iliş tizgilleşçe etki xavip noktaları ve aciz halkılarını vaxtıda tepip çıkıp, barğancay bilen kelgencayının aldığını iliş tizgilleş mesuliyetini emelileştirip, yolcularının sağlamlıkını küzütüş, katnaş kuralları meydan biketlerde dezinfeksiye kılış ve hava ötüştürüş katarlı hizmetlerini yakşı işleş lazım. Beijing'nin oranı alaydı. Hazır Beijing'din ketkelle Türküm'le kaytıp gelip atıdı. Beijing'da yukumunun aldığını iliş tizgilleş besimi işip gitip atıdı. Aldığını iliş tizgilleş tedbirlerini mükemmelleştirip, noktuluk toptikilerini başkuruş tizgilleşini küçeytip, yötkülüşcan yukum menbeğesini, kişilerinin yötkülüşü ve yakından uçuruşunu azaytıp, yukumunun eğirleşip gitişini katli tizgilleş gerek. Üçüncü, kobul kılıp davalaş nispeti ve davalap sakaytış nispetini östürüş. Yokumluş nispeti ve kesel bilen ölüp geçiş nispetini tövendiş gerek. Bu, növetki aldın iliş tizgilleş hizmetidiki gevdelik vazife. Merkezlik kobul kılıp davalaydıgan doktor hanılani tezdin pütküzüp işki kiriştürüp, davamlık türde ihtiyacı asasen bütün memlekettin tibbi hadımlarını acırtıp, Wuhan, Hubei'ye yardım berişke tezden evetiş. Şunun bilen birge, tibbi hadımlarının cismani, ruhi sağlamlıkını yakşı koğdaş lazım. Hadımlarını yötkep, sepleş hizmetini bir tutaş yakşı işlep, imkan kadar hıl ve kabul hadımlarını toplap, eğir keserlerini yığıp bir tutaş kutkuzup davalap, kesel bilen ölüp gitiş nispetini tırışıp tövaletiş gerek. Kesel buluş nispeti yukarı cayladın şaraiti barları, şautanşen endisini kullanıp, kutkuzuş davalaş hizmetinin salmıkını aşırış gerek. Doktor hanılarının eğir keserlerini kutkuzuş davalaştaki önümlük usullarına vaxtıda kena itiş lazım. Dördüncü, pen tetkikat ötkülüge hocum kılış salmıkını aşırış gerek. Yukumni yeniş, pen tetkikat trekidin ayrılanmaydı. Virus menbesini ilmi delillep, yokuş menbesi ve tarkılış yolunu imkan kadar tez inaklap çıkıp, virusun özgürüş ekvalını yakından izgolap teşürüp, aldın iliş tizgilleş taktikisi ve tedbirini vaxtıda tetkik kılış lazım. Men 2016 yılıyla aşkışlık, yadroluk texniki ötkülüge hocum kılışta ilan çıkırıp başlamçı tallaşkı boludu. Kahırmanın kilip çıkışını sürüştürüş hacetsiz. Kimnin kabiliyeti bolsa şu işlisi boliverdi o dep oturgu koygan idim. Yokumgu takabül turuşku kereklik vaksina, doğru katarıklarını tetkik kılıp yartışta, Ali Mektep, pen tetkikat orni,
karxana qatarlıq hər qaysi tərəflərinin aktivliqini qozğab, pən tədqiqat ötkülüqü hocum qilish bilən Kelinka aldını iliş tizgilləş əməliyyətini birləşdirişki əhmiyyət berib, ilmiylik kapalət qiliş asası da sürətini tezildiş lazım. Alaqıdar sallıq məlumat və bimarlarının materiallardın qanunda məxbi saxlaş bəlgiləngəllərdən başqalarını Dövlət Xəvbsizliki Xizmətin yaxşı işləş şərti astıda Dövlətimizdən pən texnika sahəsigi içib itib, ortaq paydınlıb, kelinkilik medisina, tarqılışcan kesəllik ilmi, virus ilmi qatarlıq sahələdiki mütəxəssislən təşkilləb, virusnun tarqılış küçü, zəhər qatarlıq aşqışlıq xüsusiyyətini tətqiq qilib, həqiqi əz qatıdığan tətqiqat nəticələrini tezirək yardış gerek. Mütəxəssis alımlani məsuliyyətçallıq royi və kəsb məsuliyyətini küçəyitib, ilmi tətqiq qiliş aldınqı şərti astıda köpərək kəsbi pikir təklif verişki ilhamlandırış lazım. Biz bugünkü ügünüş proqramımızda Başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 3-cü ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibi Dövlətlik Məmuriyyət Şöyəninin ətiyazlıq oxuş məvsümü 30 yaş, yaş kadrlarını tərbiyyələş sınıfının içiliş mürasımı da kılgan Küreş kılıç kıtayınıp kelgüsünü yartış gerek namlıq sözünün muyum noktası. Ve Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 11-ci ayının 11-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının 2. Kitimlik Umumi Yığında kılgan Uluq Kreş elip verişteki irade ve kabiliyetini üzlüksüz küçeye çıkayarak namlıq sözünün bir kısmını. Ve Başucu Xi Jinping'nin 2020. Yılın 2. ayının 3. günü Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığını riyasetçilik kılıp, Yeni tipki taşsıman virusluq öpü yalugu yokumluğu takabıl duruş hizmetini muhakimi kılganı sözlügen, yokumluğun olduğunu iliş tizgilleştikin noktulu hizmetlerini yaxşı işleş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlattı.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapa Dözencan. Tönlük nola, stansımızın başka programları da bolsun.

Uzunum bu yan yaş almağan gözlerim bugün lağırlaplı kaldı. Ağını tapşırıp ağan günü tamdan elbetken resmimini sandıktan çıkarıp sürttüm. Mahira yenimde oldurattı. O, yeni isip koyam sen, dep sordu. Yak, emsi neymiş kılısın? Okmayım ben. Şöhretten paranlaşıp görey. O, bundaklı tüyüşüp kesip olmaydı. O, hakikaten talant iyisi. Yakşı dedim, kollayım ben. Benim kandak yardımım gerek. Onu bana çakır besanlı bulattı. Muhabık vakit oranlaştırıp, sana haber kılay. Makul, ama... Neyme ama? Azmak gidem sen. He? Değmen, yoşurgada kişi olmasa. Makul emse. İşla çokum yakşıp gidiyordum. Ramile yeni kirgen şagird kızga toy köngeklerinin kandak yüyüşünü ügütüp atattı. Noriman baya men kirmini kılgan ayalının çiçini yasab atattı. O ayal bana anlatması için piçirlap Noriman'dan sordu. Ustanla toy kılımda? Noriman normal avazı cevap verdi. He. Belik bala. Komulluk. Kaçan kıldıken? Özünü sonra bakalım siz. He, buldu. Ağın maskesi ile pasalığı yenip çıktı. Olağa cevap veriştim burun, özümden sonra bakayım. Biz sadi kaçan toy kılımız? O bana yığız açmayı batattı. Yeşim 30 onu şey dedi. Bu yıl kımısam, apamini üstek bir posumu toyumla kılıp etmekçi. Moşundaktaydı kalıqınızını bilettim. Azmet, benim şükretmen paranlaşıp bakım balıkını anlat, kılçayla kalmak. Siz benim oğlumlu bosunuz ana kılattınız. Ben onun sabık sövgünü bilen uçuruşuğa kanda kara boğa ettim. Bu ne rastlı oyluş bakmaktıken ben. Rastan diyen de küllep ketmesi gibi mümkün idi. Koşulattım. Meyluğu, ötken iş ötti. Sizge işini ben. Muhimi, özüm kişini ben de. Oy, şundak mı? Ondaq da mən mi sizge həm özüm kişnişim gerekken de? Cevap məcburan çıxıp olduğum ana. Mən sizni məcburlamadım cümü. Həb oldu, düşünüşlük oldu. Onun koşumuzu türlügen. Közleri bana emez, aldığımızdaki yolda gidiyorken şalan maşınlağı dikirgen idi. Emse man karab durup cevap verin. Zilale, mən maşinayı davat demen. Ben çığında kolum roldu bosumu sizge karyalayım ben go. Siz degen konuşu oportursanız. Hem ana. O man karab durup cevap verdi. Bottu. Şöhret savaqdışınız bilen bir kettim körüşünüzge koşuldum. He, endi buldu. Ben mu hatırcam buldum. Rahmet sizge he. Bilip durup attım ben. Azmet, sen narazi. Yak, sen emez, bayıqı geplerden, karışlardan la bilinip durdu. O, heylinin narazi. Bırak ben, Şöhretmen muşundaklı tügüşüp gidişini pekat pekatla halıma ettim. Mahir ablan alakılışıp, vakit ve oranı bir gidip koydum.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Bir turup yana onun doğruluk geplerini anlaştın korkattı. Korkudığını şunç kıyınılıp aran baskan köngül tınışlıkının yana buzulup geçişiydi. Uğu şundak. Lekin o işlada kim man karşı berdi deysiz? Dedi Dolly sel ruhsuzlanıp. O Matryona'nın yardımı bilen üy işlerini aran muşinçilik orullaştırıp alğan idi. İkincilep yani cepa tartışını, bazı işlerini özgertişini halımaydı. Onun üstüge o Levin devatkan dikkançılık bilimlerge işenmeydi. Seyir süt işlep çıkırdıgan maşina digen geptimi gümallanattı. Onun karışça bu kıl nezriyele dikkançılık ziyallık idi. Onun nezride barlık işla tolumu addi bulup, Matryona digendek alı seyir bilen ak korsak seyirga köprek o çöp taşlap bese, vaktıda su berip tursa, aşbez aşkanıdın çıkan yundini kırış hotunun kalısıga apırıp bəmisili bolatdı. Onundun kılıngan yemle bilen o çöple toğırsı da Levin digen nezriyelerinin hemisi Adem anlısa çüşenmeydiğen kuruk geple. En muhimi Keti toğırsı da paranlışış dep oyledi Dolly ahır diyene.

0: tutup, etik kolları bilen mekkem tutup algan aradaki çöpni lik gidi götürüp, pestin çöp bilen igizlep getken arvının üstüge atattı. Hotunini bir minut mu işlet güzmezlikini oylaydıgan İvan, u atkan çöpni çeçilip yeni peski çüşüp getmezlik üçün tolumu epçillik bilen toluk tutuvilip, arvığı tekşi basattı. Ahırkı bir kuçak çöpne taşlap begendinkin, hotunu boynuğu çüşüp kalgan çöplerini kekivitip, kündü köymigen manlıyığa çüşüp durgan kızıl yağlıkını tüzeştirip koydu de, çöpne bağlaş üçün eri taşlap begen argamçının bir uçunu tutup, arvının astığı kırdı. İvan onunğa argamçını kandak bağlaşını ügütüvitip, onun kılgan bir gepige kakaklap külüp ketti. Her ikisinin çırağıda tehi yenili uyğangan küşlük yaş muhabbet eks itip durattı.
1: Şırani kapitalistlerin ezivatkallıkını bilesen. Bizdeki işçiler bilen dikkalla emgektin barlık cephasını tatıp kanç işlisimi hayvan kokşaş yaşaş takdirden kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı eğrisse, bilim iliş pürsetleri igi bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı vatudu. Şişçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda keli vatudu. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra şundak bulu vatudu. Şuna biz Selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Bu sağlam oyun külkige Levin'nin mi həvisi kilip, bu hayat xuşallıqıga özünün mi koşulğusu kilip getdi. Lekin o işini mi kılalmaydı. Çöpnün üstü de yetip körüştün, anlaştın başkası koludun kelmeydi. Usul oynap, nakşı eğitip kelevatkan dekkallarının karısı yütkende, yalğızlıqnın, royi bekarçılıqnın ve bu alemdeki işlağa nefret bilen karışının açık otu Levin'nin yürükünü kamallı aldı. Levin bilen çöp doğrusu da katlıq deyişip kalgan. Özü ulanı rencitken, ya ki ula onu aldımakçı bolgan bazı dekkalla, şu turkuda Levin'a hoşhuyluk bilen başlarını egip, ötüp keçi vatattı. Çıraydın onun bilen hiç kandak adaveti yok dek. Puşayman kılıç bu yaktı tursun, hatta onu aldımakçı buluş kallarını mı unutup gelişkan dek idi. Bulanın hemisi hoşal emgek kaynımı işçige garık bulup ketken dek kılattı. İnsallığa kuyaşını tanrı bergen. Kuş kuvvetini mi tanrı bergen. Kuyaş bilen kuş kuvvet emgekke beğişlangan. Emgek şulanın insallığı beğişlığan soğusu. Lekin emgek kim üçün kılınıdı? Emgek kandak meyvelerini peyda kılıdı. Bu erzimez ve ehmiyetsiz oyla. Levin muşkıl hayatkı kızı kattı. Şukıl hayat içi de yaşavatkan ademlerge heves kılattı. Bugün İvan Parminov'nun yaş hotununun işlerini köygendinkin, şünçilik mänisiz, kuruk, gayri tabi ütüp getivatkan hayatımni, manı muşkıl emgekcan, sap ve güzel umumu hayatka aylandırış, pütülleri özümge bağlıq iken go, digen oy Levin'nin hiyalığa birinci ketim keldi. Yeni de oltırgan bovay, allı kaçan öyge ketken. Bütün adem tarqap bolgan. Öy yıkılla öylerge, öy yırakla, keşlik tamaklarını muşi yerde yep, muşi yerde konup kilişka tayarlık kilişki keçken idi. Kişilerin közlerge çelikmagan Levin, dövünün üstü de etrafıga karap, oylap, tınşap yeti verdi. Otlaqtı konuşkı kalgan ademlerini, yazının bu kıskı keçisini uxlumay ötküzü etidu desimi bolatdi. Başta keşke kızağı olturuşkan o ademlerinin kızgın paranları, keyin nakşa ve külk çakçakları anlandı. Uzak sozulgan bir küllük emgektin, ulağa huşallıktın başka hiç kandak ners kalmagan dek idi. Sübhi mehaldila etrap cimip getdi. Saslıktaki tınmay korkırap durgan pakıla bilen, tan aldıdı götürülgen, tuman içideki otlaqtı durgan atlanın pır kuraşlarla anın attı. Levin közünü içip, dövünün üstüdün astağa turdi. Ve yıldızlığa karap, tan etişki az kalgallıkını bildi. Hem de kandak kılışım gerek. Kandak kılsam boludu, dedi Levin özgü özü. Yazının bu kıskı keçisi de peyda bolgan oy hiyalları işçidin özünü tartı verişini oyla. O üç cahattin oylığan idi. Birincisi ilgirki hayat edin. Eşnimege paydısı yok bilimlerden, malumatıdan vazgeçişiydi. Bu kıl vazgeçiş onu hoşal kılattı, yengilletetti. İkincisi, hazır özü telpünüp turuvatkan hayat idi. O, bu kıl hayatının addi, pak ve özgü muvafık geledigan hayat işkellikige, hem bu kıl hayat işçidin özü de kemçil buluvatkan kanaatçallıkni, hatırcemlikni ve Ali Canap hısletini tapalaydı kallıkı işin etti. Üçüncüsü, kandak kılıp hazırka

0: hayotini yeng hayotga o'zgartish edi. Bu fikrlarning birimi uning qallisida aniq emas edi. Xotin elishim kerakmi? Birer yerdin xizmat tepib ishlaymi? To'g'ri, xizmat tepib ishlamasam zodi bo'lmamdi. Pokroviskini tashlab ketsam-chi? Yoki diqqan qizga uylansammikin? Zadı qandaq qilishim kerak. U özüdün özü soraydı. Lekin sorğanlarga javob tapa olmaydı. Boldula. Tün boyu uxlamagachqa kallam tazir oşan emas. Dedi u özüge öz yana. Keyinchi bir gap bola. Amma bir narsa aniq. Mening taqdirim akşam belgilenip boldi. Mening oila turmushi ustidagi burunqi xayollarimning hammasi bemani. Amaliyotga uyg'un kelmaydigan xayollar ekan. Aslida buning hammasi shunchalik oddiy, shunchalik go'zal ishlar ekan. Qandoq go'zal. Dedi u osmonda uzib yurgan g'alit qululi qoplarga o'xshaydigan top-top bulutlarga qarab. Bu güzel kechida hamma narsa shunchalik yorqin. Bu qululi qoplari qachon paydo bo'ldikina? Boya osmonga qarsam yo'q turgan. Faqat ikkila oq bulut turatdi. Shundoq. Mening hayotga bo'lgan qarashlarimni shundoq tuydirmay o'zgirib turibdi. Levin o'tloqdan chiqib, cho'ng yo'l bilan ma'li tarafga qarab mangdi. Shamol chiqib Ava sürlüşüp keti vatatdi. Tan aldıdaki yorukluk, karanguluknun ornını alıdıgan bir demlik tan karanguluk payda boldi. Levin soğuktun titirep, közleri aldıda iştik menip keti vatatdi. Bu neminin avazi? Bir kilovatudu. O, kongrak avazını anlap, beşini götürdi. 40 çamdam nerida üstüge lık yük taq besilgan. Töt at koşulgan bir payton ot çöp besip ketken çoğ yolda udul qarap kelip atatdi. Payton keş, dep, işki yangı sörep ketip atkan işki yandak otne boji bilen qattık baş kurup, ulanın sörep ketişi bilen paytonnun yoldun çıkıp ketmestikini kontrol kılıp kelip atkaşka, çakla yolunun sılık kısmıdın Таймай кетіп атады. Бір мәлік радио аңғучыла, юқырда 19-ші әсірдегі Еуропа тәңқіде реализм әдебиятының юқыр пәлісігі чыққан Русияның ұлық язғучысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшірияты нәшір қылған, даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романына аңлатты. Яқтырып аңлығыныңлағы рахмет. Davamını Ətki Radio Kütüphanesi proqramımızda anlaqaysılar. Bugünkü Radio Kütüphanesi proqramımız Muşi yerdə ayaqlaşdı. Bugünkü proqramımızın nazarətçisi Əsqər Tursun. Məsul mühariri Abdullah Molla. Diktori və kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hörmətli radio anlıqçılar, əndi deyib qıtınlar, stansımızdan başqa sərxil proqramınları da bolsun.
1: Mən bir tamçı su.
0: Mən mə bir tamçı su.
1: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
0: Mən haqı su ambırdın kəldim.
1: Güllükdə gülləni soğuramam.
0: Cüməkni çın ətməbdu. Mən əvrəz yolu iqib kəttim.
1: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bipayan itizlanı suğardım.
0: Paskını su dəryağı qoyub verildi. Mən sesib kətkən qap-qarı siyah qoxşab qaldım.
2: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.
1: Mən onun bilən uçuruşub qaldım. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерістерді барлыққа келтірді. Менің сайдық әгіш үшін білән u başqalar

0: uchrashni xohlamaydigan, hatto o'ziga yuzlanmaydigan bo'lib qoldi. Bir kuni u mendan ayrilib, hammani qaytadan boshlashni qaror qildi.
1: 3-chi nomorliq bemor.
2: Doktor, men xomushlik kesli griptar bo'lga o'xshayman. Qandoq davolansam bo'la?
0: Jiddiylashmang. Hozir dori bilan davolash xeyli bexatar. Unumi ishonchlik. Undan boshqa psixikalik davolasakmi?
2: Vaqtib yuzini men. O'zimni o'zgartiman. Ozroqni o'zgarishmo meni umidga texmi yiqillashtirdi.
3: Psixika sog'lomligiga ko'ngil bo'laydi.
4: Sog'lomlik dastxonamizda.
5: Talondagi ichkilik kodni saylasakla yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
6: Qo'rmiga tuz shakarni ozroq salaydi. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
4: Sog'lomlik oyiqimizda.
5: Tamoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali. Velosiped bilan ish qilib berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
4: Sağlamlık kolumuzda.
5: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
6: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı.
4: Sağlamlık her vakit yenimizde.
5: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
4: Sağlam cungu birlikte atışımız bu muhtaç.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Əsli tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlar. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalıplarına huzur beğişlaydı. Sizden manevi teştalıqınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yani ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhemen.

Taylan dostunu sorabdı. Sizningcha bir chimdim oltin qimmatmi yoki bir dövi topimi? Dostu debdi, elbette oltin qimmatdi. O kişi yine debdi, eğer sen bir tal uruq bop qalsangcho, ana bu naytimi qısqa, ama odamni oylandırdığan bir tema. Şoğlaşka bu dünyada hiç kandak nersinin enik yaxşı yamını bulmaydı. O bizden kaysı noktada durup küzetkilimizge baktık. Elbette köpünce vakitlerde her kandak bir nersi mükemmel boğun üçün, en yaxşı boğun üçün güzel ya ki kımmetlik bulmaydı. Belki bizden şaraitimizde maske egin üçün en yaxşı hem kımmetlik buludu. Şunun üçün biz meselelerge, şundaklı şeylerge her kıl noktada durup bezersi yapakaydı. Belki onun biz baykamağın güzelliklerini baykap gelişimiz mümkün. Henemizse güzel güldürümüz, yanılı dostlarımız için.

yürüse degen bir temini uçturtup kaldı. Adem uzak mezgil boytak yürüse, yani muhabbetleşmese, tövendeki dek psikik keselliki griptar bulur iken. Aldı bilen ruhi bizim artıp asallı bir aram bulur iken, turmuş ve kesipte rekabet küçük boğaçka, kesip tuputuk kazınış için muhabbetleşken kişilerden mi artık zihin, küç, vakit sarıp kıldı iken. Bu hıl ehval uzun mezgil devamlasa, keyfiyatı təsir görüstüp asallı bir aram buluş, işçi tutuldaş katarlık ehvallar görüldü iken. Ve onun başka uruk tukalları dostlarının toy işini sorap gelişidin ensirep, et bayram aram güldürdü mü sorulağı verişten kaçıdığan, yalğız yürüyüşünü halaydıgan bop kaldı iken. Şolaşka uzak mezgil boytap yürmestin muhabbetli işini tallaş gerek. Lekin hemde boytak yürümen de muhabbetli işi bek aldırıp gitmesliğimiz gerek. Belki samimi bolsak, yaxşı köygen kişilerimizde uçuratkınımızda dadlılık bilen muhabbetimizde işbadilsek, vakit en yaxşı muhabbetini bizge hediye kılışı mümkün. Barcı dostlarımızga muhabbetlik durmuş yer bolsun, muhabbetlik güldürümüz devamlı silah için yamraydı.

0: Lodon. 2023 yılı 9 ayının 21 günü Başoji Xi Jinping EU'da hizmet tekşürgen de Tunji Bekat Lezo kentige bardi. O köpçilikni yezi kentlerini güllendirişinin yoşurun küçü çeksiz. Bu cahette neyini işlerini kılgılı boludu. Yurttaşlar tırışıp küreş kılıp, ortak bir işinin güzel kelgüsüge birlikte atlanışı kerek deb ilhamlandırdı. 2022 yılıdan 2023 yılıgıca 21 yıl ötdi. Oxşaş bir zimin, ortak tapşırıq, oxşaş gəmxurluq, yolda Xi Jinpingning taraqqiyat jarayonida xalqqa baxt yaratishni hər vaqt unutmaydigan hokimiyat yurgizish ideyasini roshan gavdlandirib keldi. Bugungi Lezo kentiga 340 dan ortiq yosh egilik tikligichi to'plangan bo'lib, 100 dan ortiq yangilik yaratish kasbiy holati makallashib, har yili 1 million odam qaytimdan ortiq sayohatchini jalb qildi. Novatda Lezo kenti yana atrofdagi kentlar bilan birlashib, Chong Lezo o'rtaq biyish bo'lak rayonini qurib, o'rtaq mablag' chiqarib, kuchli kent shirkati qurib, foydadan ham bahrlanib, xavf-xatarni tang ustiga oldi. Zhejiang o'lkasi Yiwu shahri Hujai ko'chasi Lezo kenti partiya yachiksining shujisi Fan Haolong mundaq dedi. Biz Başujining topshiriqini asta chang saqlab, boshqa 8 kent bilan birlashib, bir niyat, bir maqsadda bo'lib, birlikda ishlab Chong Lezo bo'lak rayonimizni yezi egiligi kuchlik, yezi kent güzel, dehqonlar boy bo'lgan o'rtaq biyishning yangi manzarasiga aylantiramiz. Yo'lda Xi Jinping Yiwuning taraqqiyot tajribasini yakunlagan va kengaytganda shahar yezilarni bir tutash planlashga ahamiyat berdi. Sanoat orqali yezi egiligiga yordam berish, savdo orqali yezi egiligini kuchaytirish, shaharlar orqali yezilarni yetaklash, shahar bilan yezilar o'zaro ilgari surish Yiwuning taraqqiyotidagi kuchli tadbir deb ko'rsatdi. 20 yildan buyon Yiwu shahri boshdan oxir yo'lda Xi Jinping ko'rsatgan yo'nalish bo'yicha shahar yeza ul aslihalari ommaviy mulozamat farqini davomli kichiklatdi. Shaharning qurilish ko'lami 2006 yildagi 56 kvadrat kilometrdan 116 kvadrat kilometrga kengaydi. Shahar bozorlashish nisbati 83.7% ga yetdi. Yeza aholilarining ilkidagi o'rtacha kirimi 57965 yuanga yetdi. Uşaq tovarlar shahar bilan yezining ichki uchini tutashtirib qolmasdan, balki yana kasb zanjirini bo'ylab texmo keng rayonlarga kengaydi. Yiwu yer shari raqamli savdo markazida kiyim almashtirg'uli bo'ladigan petin shakllik tivitliq kuchuk yig'inqi mazgilda dang chiqardi. Bu kichik o'yinchoq nurg'un o'lkadan xalqigan ishlab chiqarish zanjirini tutashtirgan. Tijoratchi Vulyan mundaq dedi. Kipina shakllik tugun va bu osmi yib, zinnat bo'yimi, kichik narsalarni yasash Anhui, Henan, Jiangsu, Hebei qatorliq joylarga tarqalgan. Zakaz bor bo'lgandan keyin ishlab chiqarish iqtidorimi shuningga agishib oshdi. Yiwudan 400 nach kilometr yiroqlikdagi Anhuining Tianjin shahridagi zavodda tivitliq kuchukning kiyim-kechaklari qatorliq zinnat bo'yimlari ishlab chiqariladi. Zavod mas'uli Chang Dong mundaq dedi. Bizmo Yiwudagi ushoq tovarlar kasb zanjirining bir halqisi Yiwuda loyilanadi. Biz pishiqlab ishlaymiz. Zavodimiz atrofdagi 100 ga yaqin aholini muqim ishga o'rinlashish fursati bilan ta'minlab, ularning kirimini oshirdi. Bugungi Yiwu ushoq tovarlar bozori mo'l zagaz afzalligiga tayinib, butun mamlakatdagi 110 kasb balbig'ining taraqqiyotiga mulozamat qildi. Kasb zanjiri butun mamlakatdagi 2 million 100 ming o'tira kichik ushoq korxona 32 million sanoat ishchisini tutashtirdi. Jungu Ijtimoiy Fanlar Akademiyasi bugungi zamon Jungu tadqiqotxonasining muavin boshlig'i Song Yohong mundaq dedi. 20 nach yildan buyon Yiwu shahri kasb, shahar va yezi kentlarni bir butun gavda sifatida bir tutash planlashdi ching turib, kasb zanjirini yezi kentlarga uzartdi. Rayonlarga kengaytdi. Shahar yezlarining yugurma taraqqiyoti Jungucha zamonaviylashtirishning muqarrar talabi. Biz Başoji Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqining ruhini tub qo'llanma qilib, yangicha shahar bozorlashtirish va yezi kentlarni umumyuzlik gullantirishni bir tutash planlab ilgari surishimiz kerak. Yezi kasb taraqqiyoti ommaviy mulozamat qatorliq jihatlarda davomli kuchayib, mavqeni boylik afzalligiga qaratib, o'zgacha kasblarni taraqqiy qildirib, shahar yezlarining ishqi o'rinlashtirish ishlariga turtki bo'lib, o'z amaliyotiga uyg'un keladigan o'rtaq besh yo'li ustida izlanishimiz lozim.
1: Stansımız xəbəri. Toğru siyasi nəticə qarşısını turguzuş və əməliyyat göstəriş, öyrənüş tərbiyəsi qanad yaydırılğandan buyan, Anhui'nin Huainan, Ningxia'nın Shizuishan, Guangxi'nin

0: Hangçıngan ögünüş, tekşürüşünü, tüzütüşünü bir gevdileştirip ilgiri sürüp, onların turmuşu münasebetli kıyın meselelerini hakiki hal kılıp, ögünüş terbiye neticelerden hakiki ünüm asıl kıldı. Ögünüş terbiye kanat yaydırılgandan bu yan, Enkuy ülkesinin Huaynan şehri partiyeli kadırlarını ziyaret kılıp, tekşürüp tetkik kılıp, halk turmuşudaki yetersizliklerini toluklaşkı teşkil edildi. Köşme yaymalarını başkuruş zil şu caydaki kıyın meseleydi. Eğer adli halda bir tayakta heydeş vasıtasını kullansa, ticaretçilerinin narazılığı gelip çıkıdı. Şehir ahalılarımı razı olmaydı. Her kaç taraflardan toluk fikir eliş asası da şu cay tosş bilen tarkaklaştırışını birleştiriş. Halkı kolaylık yaratış, halkı nep yetküzüş tüzeş fikir yolunu bekitip, ilgir kıyım bulup, 53 orunda kalıplaşkan yayma orunu tallap kurup ve özgertip 2445 yayma orunu bilen temelledi. Meyve çivi setiş callangan mezgilde yani özü işlep çıkırıp özü satıdığan yezgilik mesulatlarını vakitlik setiş noktası tesis kılındı. Ticaretçi Şubintan ilgiriye künde seyyarı satattık. Hazır biz mokim bir yayma orunu taptık. Boran çapkundun korkmaydıgan bolduk, kırımımız bir kadar mokim boldu dedi. Amminin deva talibi yukur önümde becerildi. Nöbette Huaynan şehri 3470 saklama meselini retlep çıktı. Hem de sürük içi de becerip boldu. Obraz kuruluşunun katli olduğunu elip, ögünüş terbiyenin çonkur puhtu buluşunu ilgir sürdü. Enkuy ülkesi Huaynan Şehirlik Partikom İctimai Hizmet Bölümünün başlığı Jing Tianhong mındak dedi. Biz Xi Jinping Partiya kuruluşu ideyasını çoğunkur ögünüş ve ızcıllaştırış bilen, toğır siyasi netice karış turguzuş ve emliyet körüstüş ögünüş terbiyesini birleştirip, işkini tikleştin el kılgış ehmiyetini tekimi çoğunkur özleştirip, işkini kogdaşını katli işkaşırımız. Yeni emeldar Konu hesabı mesul buluş arkalık, halk turmuşuğu mülazimet kılıçdaki kem tüklükne del cahidi toluklap, ögünüş neticesini halkı nep yetküzüşünün emili ünümüge hakiki aylandırmız. Ögünüş terbiye cereyanı da Ningşa'nın Şizuyşen şehri her derecelik partiyeli kadırlarını birinci sepki çonkur çöküp tekşürüp tetki kılıç, ziyaret kılıçkı teşkillep, halk ehvali, halk rayini kang dairdi topladı. Pensiyaya çıkan yaşangalların şık aldı da bir sorunu buluş. Asasi turmuşudun haber iliş ve menevi medeniyet ihtiyacıga ten itibar berişki karta bu yıl kırgendim buyan şu cay kütünüş mülazimet aparatlarına tayinip yaşangalla kızıkış sınıfını onmenin şık aldığı çıkurdu. Şizuyşen şehri Davuku rayonu Çavyan Koçu başkarması Yeşin mahallesinin ahalisi Pınyişen mandak dedi. Bizden ışık aldıdaki mahallede yaşangalla billi nakşı eğitip, usul oynap, yani saz çelişini, yani hattatlı katarlıklarını ögünüp, naayt yakşı keyfiyat küçümdi. Ögünüş terbiye kanat yaydırılgandım buyan, Şizuyşen şehri ışıkını ecevitip, tez iş becerip, şehir bağcılarını özgertip, derecesini östürüş. Oltrak rayonlarının muhit tazlıkını tüzeş katarlık, amma aldırgan, kıynalgan, gem kılgan, tekazza bolgan 3873 meselini hal kılış kütürtki boldi. Ningşa, Şizuyşen Şehirlik Partikom Teşkilat Bölümünün maun başlıkı Liu Jinshin mandak dedi. Biz Xi Jinping Partiya kuruluşu ideyasını çoğunkur ögünüp ve zillaştırıp, ögünüş terbiye bilen iktisatını mukim aşırış, terakkiyatını ilgiri sürüş, halk turmuşuğu nep yetküzüştüki türlük noktuluk vazifelerini birleştirip, mesele ve yetersizliklerini devamlı tekşürüp otturgu koyup, gevdilik meselelerini tüzeşini katli küçük için tutup, hakiki tüzütüş, tüzeş ünümü arkalık, amının eriş duygusu, bekt duygusu, bekaterlik duygusunu üzlüksüz aşırımız. Ögünüş terbiye kanat yaydırılgandın buyan, Guangxi'nin Fangchengang küşünü mücessemlep, köp tereplik malumat cedibili. Sallık malumat, yeganı arılı katarlık, asas katlamını tüzeştiki kıyın meselelerini hel kılıp, bir jadval orqali tutashtirish sistemasi qurilishini olg'a siljitdi. Ilgari mahallada alohida bolalarning asosiy uchurlarini to'plaganda, ayrim-ayrim holda bir qancha tarmoq bilan aloqalashib, o'xshash bir bolaning uchurini takror to'ldiratdi. Buningga taxminan 3 kun vaqt ketatdi. Bugungi kunda bir jadval orqali tutashtirishni qo'llangandan keyin mahalla faqat bir qitimli kirgusi bo'ladi. Bütkül jarayonga faqat bir kunlik ketadi. Guangxi Fangchenggang Dongsheng shahri Dongsheng bozori bog'cha mahallasi partiya bosh yachayksining shujisi Deng Yimondaq dedi. Ilgari har qaysi tarmoqlar doim bizdan sonliq ma'lumot talab qiladi. Hozir bir jadval orqali tutashtirish yo'lga qo'yilgandan keyin bu turdagi sonliq ma'lumotlarni bir tutash xalq ishlar tarmoqlari bosh bo'lib yig'ib takror to'ldirish avarchiligidan qutuldi. Hozir Fangchenggang shahridagi nahiya boshqarma darajalikdan yuqori rahbarlik manzillari 684 masalani tekshirib o'tirib qo'yib, turli masalalarni turga ayirib tadbir qo'llanib, tadrijiy tugatdi. Guangxi Fangchenggang shahridagi partkom tashkilot bo'limining ma'mun boshlig'i Mingmingli mundaq dedi. Biz Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi va bosh shuji Xi Jinpingning birinchi yo'lda qilgan muhim so'zining ro'yini cho'nqur o'g'inib va izchillashtirib, partiya qurilishi afzalligini davomliq idora qilish unumi taraqqiyot quvvatiga aylantirishimiz kerak. Biz bir jadval orqali tutashtirish sistemasini yaxshi qurish, yaxshi ishlatishni tutqi qilib, haqiqiy turda asosiy qatlamning yukini yeniklatib, asosiy qatlamni idora qilish saviyasini uzluksiz o'stirib, xalqning baxt-saodatini sijil oshirdik.
1: Stansimiz xabari. Jongo o'yin qo'yish kasbiy jamiyatining yaqinda e'lon qilishicha, bu yilning oldingi 20-da mamlakat bo'yicha ko'ngil ich sovrinlarida qo'yilgan o'yinni o'z ichiga olmagan tijorat xarakterlik o'yin bilet kirimi 30 milliard 408 million yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 9.41%. Tomoshabin 98 million 811 ming 800 odam qatamiga yetib, o'xshash mazgildagidan 5.28% eshib, iste'molga turtki bo'lish unumi davomliq gavdalangan. 2026 yilning oldingi 20-da o'yin qo'yish bozorida o'yinning maydon qatim soni, bilet kirimi, tomoshabinlar soni tang oshdi. Jongo o'yin qo'yish kasbiy jamiyatining muavin boshlig'i, qo'shimcha bosh kotibi Panyan tonishtirib mundaq dedi. Cho'ng tipdagi naqsh kechalikining bozori davomli qizib, kasb, soha halqigan kasb hamkorligi ko'paydi. Panyan mundaq dedi. Naqsh kechalik maydonida bilet sotish miqdori bultirqi o'xshash mazgildagidan 11% oshdi. Cho'ng tipdagi musiqa bayramining bozor tijoratida marka qimmatini o'stirish, xoslashgan loyihalash va tomoshabinlarni inchka ayirishga texima ahamiyat berildi. Iqim miqdorini qo'g'ilishdan yiz qilishni qo'g'ilishga o'zgardi. Bu yilning oldingi 20-da mamlakat bo'yicha temir yo'lda naqshi mastonlari maxsus poyezdidan 100 ortiqqa qatnab, o'yin qo'yishni yadro qilgan bir qator mulozamat iste'moli bilan ta'minlovchi tarafning yangi taraqqiyot bo'shlig'ini tepishiga imkoniyat yaratilib, amaliy unum orqali iste'mol ilgari surildi.
0: Stansimiz xabari. Koreyaning Pusanda ochilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'rif Fan Madaniyat Tashkilotining 48-chi navbatlik dunyo miroslari yig'inida davlatimiz iltimos qilgan Jingdejin qo'l hunar sapalchilik miroslari 7 oyning 25-chi kuni muvaffaqiyatli holda dunyo miroslari tizimligiga kirgizildi. Buning bilan davlatimizning dunyo miroslari umumiy soni 61ga yetdi. Jingdejin qo'l hunar sapalchilik miroslari Jungo Jiangxi o'lkasining sharqi shimoliga joylashgan bo'lib, bozor rayonidagi sapalchilik ishlab chiqarish markazi, Xutian qadimiy farfor xumduni xarobasi, Gaoling farfor top keni xarobasi, Changling farfor tosh keni xarobasi va Jiaotan xumduni o'tin yiqilg'i ishlab chiqarish rayonidan iborat 5 tarkibiy qismdan tarkib topgan bo'lib, 15 gruppa mirasni tashkil qilguvchi omilni o'z ichiga oladi. Jami 45 miras nuqtasi bor. Jingdejin qo'l hunar sapalchilik miroslari rayonining ko'lami 1979 gektar. Orliq rayonining ko'lami 5545.7 gektar bo'lib, 10-nji asyrdan 19-njy asyrgacha bolgan jyngdyjyn kol öner sapalçylyk sistemisiniň wekillik mirasy hisaplanady. Jungo hökümeti jyngdyjyn kol öner sapalçylyk miraslaryny iltimas kılıp kogdaş üçin uzak müddet zor tirişçanlyk körsetdi. Kogdaş hyzmaty yerim asyrga ýakyn dowamlaşdy. Dünya miraslygyna iltimas kılış hyzmaty 11 ýyl dowamlaşdy.
1: Stansymyz habary. Bu ýylky 13-nji nomerliň taýfyň boruny Hongshanyň merkezi bugün atdygan saat 3-den 50 minut ötkende Guangdong ülkesi Huizhou şäheri Huidong naýasynyň Pinghai bazarda quruqlukka çykdy. Quruqlukka çykganda taýfyň boruny merkeziniň atrapydaky äň çoň şamal küçi 14 balga ýetdi. Mölçerilnişçe, Hongsha quruqlukka çykgandan kiyin dowamlyk şimalga qıypaş garyp ýönelişige garap ýetgilip küçlüklük derejesi tedirici ajyzlaýdy eken. Merkezi avaray stansi bugün atdygan saat 6-da qara yağmurdan qızıl rangli agahlandyryş we tayfan borunadan qızgış serih rangli agahlandyryş çykardy. Mölçerilnişçe, Guangdongnyň otura şarqy kısmy, Jiangxi'nin janubi, Hunan'nyň şarqy janubi, Fujian'nyň janubi qatarlyk qısmen rayonlarda qara yağmur ýağady eken. Tiz şekillenýän Hongsha yağmur miqdary entaýyn köp. Işki quruqlukka täsir körüstüş derejesi çoňkur. Işkilämçi apet hawapy ýokary bolgaşka alaqadar rayonlarynyň güçlük aldyny eliş tedbirlerini kullanışy zörür eken.
0: Stansymyz habary. 7-nji aýynyň 26-njy güni Mangiro ormany ekologiýa sistemisini gowdaş halkara güni. Hazyrga kadar memleket boýunça Mangiro ormany kölümi 31700 gektarga yetip, döwletimiz dünýädäki mangiro ormany kölemini sap aşyrgan az sandaky bir kançı döwletniň birine aýlandy.
1: Stansymyz habary. Amerika zuntoňy Trump 7-nji aýynyň 25-nji güni Amerika armiýasyna şu güni Iranga ýeňi hawa hujumy gozgamaslyk togrusyda buyruk düşürip, Amerika armiýasynyň Iranga oda 13 gün zarby beriş hereketini ahyrlaşdyrdy. Bunun faqat bir qetimliq tadbir yoki emasligi yoki harbiy harakatning vaqtliq to'xtash bosqichiga kirgan yoki kirmaganligidan darak berishi hozircha aniq emas. Bosh stansimiz muxbirining egilishicha Tramp havo hujumini vaqtincha to'xtatish buyrug'i tushirishdan bir necha soat burun Oman vakillari o'miga Tehronga yetib berib, Hormuz bo'g'izida qatnash boshlash to'g'risidagi yangi o'rinlashtirma haqidagi suhbatni qayta boshlagan. Ishki arbobning aytishicha Söhbet ilgirleşke erişken. Oman bilen İran'nın Muşabdı'nın ahri kilişi maslı kılışıdın ümit barken. İran İslam İnqilabi Muhabizat kısmının bayanatçısı 7. ayının 25. günü, İran 15 gün içinde Amerika armiyasının bazısı da toq tutup koyulgan Amerika armiyasının 11 küreşçi ayrıplani ve tik uçarını, yana hərbi işlağı işletiladigan oyatta uşkutsuz ayrıplanını, Aeroplan skalatada toxtutup koyulgan F-15 tipliq kürəşçi aeroplanını, P-8 tipliq su asti kemisiga qarşı çarlaş aeroplanını, C-17 tipliq transport aeroplanını və havada mayqaçılaş aeroplanının 8-ni vayran qıldı, dedi. Amerika armiyası yuqurqı qarşını vaxtınca dəlillimidi.
0: Hürmet Kradyoğlu Qıçıla, yuqurda xəbərli anlattıq. Xəbərlerimizin diktorları Sümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim. Növetçi muhariri Amangül Habibullah. Nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

Hakkımdaki en çok netice şu ki, ben hakiki ünümlük yeziken terakkiyatının hergizmo tez vücut çıkıdığan iş emeslikini, belki uzak müddetlik siyaset cihette maslışış, teknikini öz cahide aylandırış ve kent ahalıları aktif katlaşıdığan universal cereyan işgeldikini düşündüm. Hindistan, yeni Cenubi Asya mınbırının kurgucusu Sutundera Kurkani mındak dedi. Yez ilgiliki yezlanı zaman ilaştırışını ilgir sürüş musabısı da Cungo hükümeti intayın küçlük siyasi arzu ve siyasetini icra kılış küçüge ige. Namaratlarını üzül kesil tügütiştin yezi kentlerin umumüzlük güllendiriş kiçe Cungo hükümeti siyaset belgilep emeliyleştirişini çiğn tutup kadem me kadem algı ilgirledi. Terakki kılavatkan devletle Cungo'nun emeliyetini örnek kılıp iradesini çiğnetip hem de hareket kikilip namaratlarını tügütiş, yez rayonlarının terakkiyatı ve güllünüşünü işkaşırışka küş çıkarsa boludur.

Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakında Rusya Medeniyet Sahası Vekiller Ümüki, Cecan'ın pentekniki de yanılık yaratış birinci sepegi berip, ilgirkiyim bulup, Cecan daşıyosu tibbi şöyani karmakadiki Şau Yifu doktorhanısı ve Hangzhou Şehirlik Akli Körgezme Merkezini ziyaret kılıp, Cecan'ın pentekniki de yanılık yaratış arkalık kesip derecesini östürüşünü ilgir sürüştiki terakkiyat hayati küçünü yes kıldı. Vekille ümiki Cecan daşıyosu tibbi şöyani karmakadiki Şau Yifu doktorhanısı da Cecan'ın akıl davalaş kuruluşunun neticelerini ilgiledi. Devlet işçideki rakamlaşken davalaşının başlamcısı bolu süptü bilen bu doktorhana 2014 yılından başlap, kelgüsü doktorhana kuruluşunu başlap, akli davalaş, akli mulazimet, akli başkuruş bir gevdileşken sistemini berpa kılıp, memleket bu içe emeli doktorhana asasıdaki tunci internet doktorhanısını kurup, davalaş mulazimetinin bütün ceryanını köşme akli özgertiş ve davalını soğurdusunu köşme rastçot kılışını aldın işkaşırdı. Şau Yifu Yanfon doktorhanısı, akıl doğruger, 5G koşulgan AR, yırak musabilik ciddi kutkuzuş katarlık, emeli kullanışçan yenilikliğini yarattı. Ziyaret mezgili de vekille ümiki, Yırak musabilik kollektif diagnoz koyuş merkezine berip, nek meydandaki tibbi hadımlarının 5G koşulgan AR teknikisi tayinip, başka caydaki bimarlarını derkemde yırak musabilik davalaş, tekşürüşünü kanat yaydırgallıkını köydü. Kesel rayonudaki ekli perviş ikrani, bütün ceryanını optimatlaştırıp başkuru sistemiz katarlık ekli üskünüle kesel rayonunun hareket halatını bütün rayon boyu gözütüş. Bimarlarının ihtiyacına delcaydı inkas kaytırışını işkaşırgan bulup, bu vekille ümiki ezalarda çoğunkur tesir kaldırdı. Rusya Federasiya Akbarat Agentliğinin baş direktörü Nacirida Pilotinkova bu tepsilatlarını alaydı hatırlı valgallıkını. Rusya davalaş aparatlarının mı muşunun okşaş tecrübelerini kırgızışını ümit kılıdı kallıkını bildirdi. Rusiyalik müstakil müzik icadiyetçisi, danlık blog ilgisi Nikolay Kirobagin hayran kılıp mandak dedi. Doktorhana 1994 yılından başlap klinikilik sallık malumatlarını toplaptı. Hazır AI teknikisinden paydalanıp davala sallık malumatlarını bir taraf kılıp, diagnoz koyuş, davalaşının doğruluk derecesi ve ünümünü zor derecede östürüp, pen tekniki arkalık halkı hakiki nefiyat güzüptü. Rusya birinci kanadının dektori Alina Sarabova mındak dedi. Rusya bilen Jungo'nun Irak musabilik davalaş, AI'nin yardımıyla diagnoz koyuş davalaş katarlık sağladı ki öz ara toluklaşçallıkı küşlük. Hemkarlık boşluk iken, taratkula körükü aylınıp, iki tarafının davalaş pentekniksi de yanılık yaratış neticelerine sicil tarkıtıp, çigra halkıgan davalaş hemkarlıkı küş koşup, iki devlet halk anmasıga nep yetküsü boludu. Hangzhou Şehirlik Akli Körgezme Merkezi'nin 8800 kvadrat metreden aşıdığan körgezme zalığa 87 danlık markalık 136 akli maşini adem toplangan bulup 40'ı yakın emeli kullanışçan menzere namayan kılındı. Vekille ümikinin azaları köphül adem maşina öz ara hem türk türünü çoğunkuru yız kıldı. Maşini adem yasıgan kahveni tetip baktı. Mekanik bilek bilen pellisini uğlutup baktı. Maşini adem bilen şahmat oynadı. Yani maşini adem eliş musabıkısı ve çambaşçılık oyununu köydü. Kızıkarlık görünüşle köpçülükke Hangzhou maşini adem kesbinin yenilik yaratış hayatı küçünü bevastı iskıldırdı. Rusya NSM Amuvi Münasibet Şirketinin icraiye müdürü Vasily Bogdanov Jungo'nun maşina adam kesbinin terakkiyat sür'atiga çin könlüdün kayıl boldu. O mındak dep kardı. Jungo kısqı vaqt içide birinci avlat maşina adamni terakki kıldırıp, dünyadaki en yukarı seviyeye yetküzüp, halkımı eşini işkaşırdı. Pilotinikova mındak dedi. Bir taratku adım bulu süptüm bilen, Rusya Jungo taratkularının sistemilik alakını küçeytip, sün'i akılının taratku sahasıdaki kullanış ünümü üstüde ortak ızdınıp,
texnikini başdan axır kişiləyə mülazimət qıldırışını ümid qılımən. Hürmətlik radio anlıqçılar, yuqırda dünyaya nəzər proqramımız bu işi anlıqtış bəyədik. Bugünkü proqramımızın dektorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim. Növətçi mühariri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirlavatkan radyo anlığıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşanlarını parışalımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 3. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibi Devletlik Memuriyet Şöyeninin Etiyazlık Okuş Mevsimi Otturu Yaş Yaş Kadırlarını Terbiyeli Sınıfının İçiliş Murasımı da kılgan Küreş Kılıç Kıtayınıp Kelgüsünü Yartış Gerek Namlık Sözünün Muyum Noktasını ve Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 11. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının 2. Kıtımlık Umumi Yığında kılgan Uluğ Kreş Elip Berişteki irade ve kabiliyetini üzlüksüz küçeytik gerek namlıq sözünün bir kısmını. Ve Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 2. ayının 3. günü Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığını riyasetçilik kılıp, yeni tipki taşsıman virusluk öpü yalığı yokumluğu takabül duruş hizmetini muhakimi kılgandı sözlügen, yokumunun aldığını iliş tizgilleştiki noktalı hizmetlerini yakşı işleş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radyo'nun kucu dostlar. Tövenden başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 3. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiye Mektibi Devletlik Memuriyet Şüeyeni'nin ehtiyazlık okuş mevsimi otur yaş kadrlarını terbiyele sınıfının içiliş murasımı da kılgan Küreş Kılıç Kıtayınıp Kelgüsünü Yartış Gerek namlık sözünün muyumluğusunu anlattığımız.

Badıl kürəş qılış partiyamızın roşan qısıldı. Partiyamız kürəş qılışqı tayınıp, bugünkü gün keldi. Şundaqla, bu qərar alda kürəş qılışqı tayınıp, kəlgüsünü yaratıdı. Sosialistik zaman yulaşqan dövlətni umumüzlük kuruş yeni səpirini başlap, mevqəni yeni tərəqiyat basqıçı qoyuş, yeni tərəqiyat ideyasını ızçılaşdırış, yeni tərəqiyat əndiyisini bərpa qılışda duş kilidigan xavp qatar ve sınaq ilgirkidin kılçı az bolmaydı. Yaş kadırla küreş kılıp tavulun işini anlık küçeytip, küreş davamıda küreş kılışını ügünüp, küreş davamıda üst bitilip, hem yükselip, tırışıp, dadılık bilen küreş kılıdigan, mayırlık bilen küreş kılıdigan ezmetlerden bol iş gerek. Küreş kılış iradesini çınıtıp, igilmey sunmay, tohtumay ilgirlişi, Hergizmi azıraqlı oğunsuzluk uçursa, korkup algı basmaydıgan. Kıyınçılıkı yoluksula yalt deyip kalıdıgan işini kılmasılıkı lazım. Küreş kılışkı mahir bulup, küreş kılışını bilip, alametini körüpla mahiyetini tonup yetiş iktidarını östürüp, hadisinin ötüp mahiyetini körüp, özgür işini toğurtunup, özgür işki ilmiyi maslaşıp, teşebbüskarlık bilen özgür iş hasıl kılışı. Fırsatını inik küzütüp, paydalık işlağı yüzünüp, ziyallık işlağının saklanışı gerek. Stratejilik planlaşını küçeytip, umumi yüzünüş ve umumiyetini ilgilep, asasi ziddiyetini ve ziddiyetinin asasi terpini çın tutup, işinin mühimlik ve ciddilik derecesini inik parıklandırıp, ilmi uğurlaştırıp, küreşinin teşebbüskarlık hukukunu mekkem ilgilişi gerek. Tövencek tepekkürünü küçeytip, Xavp qatar amillerini karallik alda umumüzlük təşürüp duruş gerek. Bir iştin bir akıl tepişki mayır bulup, bir işini yeni bir işki bağlap küzütüp, bir işini biliş arkalık başkalarını mı bilebilip, hakiki küreş kabiliyeti, hakiki küreş mağartını yetildiriş gerek.

türlük xizmətlərini qətti, küşlük, qılçı boşaşmay yaxşı işləş lazım. Cayla, tarmaqla, aldın eyliş tizgilləş tədbiri qollanğanda, öz cayı, öz sahəsinin aldın eyliş tizgilləş ehtiyacını mı oylayışı? Nuxtuluq rayullarının, bütün memleketinin aldın eyliş tizgilləş işlərgi görsüdüğən təsirini mi oylayışı lazım? Partiya Merkezi Komitetinin tədbir orlaşdırmasını ızçılaşdırışı və əməl iləşdirişi küşlük bolmağallarını dadıl tənqitləb, dərhal tüzdüşkü buyuruş gerek. Bir tutaş komandallıq və orlaşdırışkı boysunmağan, tar məkkimiçilik ideyası eğir bolğan bolsa, məsuliyyətini dadıl zimisigi almağan, stılda durus bolmağan, məsuliyyətini bir-birgi iştirip, kuruq tətalaş kılğan bolsa, Bivasti cevapkarının cevapkarlıkını sürüştürgenden sert, kılmışı eğirlerde yine asaslık partiye hükümet rehberinin cevapkarlıkını sürüştürüş gerek. Mesuliyetini ada kılmağın, mesuliyetsizlik kılgallarını intizam kanun boyunca cezalaş lazım. İkinci, noktuluk rayullarda yukumunun aldın eliş tizgilleşini küçe etiş gerek. Küşünü merkezleştirip, noktuluk rayullardaki yukumunu tizgilligendila Yokum bütün memlekette yamarap geçişi vaziyetini tüptün tez sürette özgertkili boludu. Aldığını iliş davalaş güçlerini rayolla boyca bir tutaş uğurlaştırışını noktuluk yakşı tutup, kutkuzuş davalaş baylıkı ve mudapiye baylıkını katli türde yokumu karşı turuşunun birinci sepigi merkezleştirip, birinci septiki tibbi hadımlarının ihtiyacı ve bimarlarını kutkuzuş davalaş ihtiyacını aldın kandırış lazım. Hubi ölküsü bulup mu Wuhan şehri yanılan memleket boyunca yukumunun aldığını iliş tızgilleştiki hemmedin muyumcay. Başka cayladaki bimarlarının mu köpüncüsü Hubi'din kelgelle bilen uçuraşkan. Hubi'da yukum tızgillensila bütün memleketinin umumiyeti mukumluşudu. Bir tarafdan aldığını iliş tızgilleştini devamlık türde umumuzlu küçeytip, ölkü dairesi de baldur baykaş, Baldur məlum qılış, baldur ayrı bitiş, baldur davalaş tədbirini qatıq əməliləşdirib, yuqumni küzütüşünü küçəytib, bimarlarını yığıb qutquzuş davalaş, barlıq yıqındın uçuraş quçularını öyüdə tibbi küzütüş gerek. Yəni bir tərəbdən, yuqumnun sırtqı yamırab getişini tosuş tədbirini davamlı küçəytiş lazım. Hubeydin sırtqı çıxıdığan xəliq avya siyasi, tömür yol, taş yol, Su yolu yoluç transport yolları da kaldı. Bu, memleket boyunca yukumunu tizgilleşte muyum rol oyundu. Lekin, bazılarının öz hayişi boyunca Hubeydin ayrılışıdan kilip çıkıdığan xayıp xatergi mu sel karaşkı bulmaydı. Yakından bu yan, Hubey etrafıdaki ölkile ve ahalının yötkülüşü köp olgan ölkilerde yukumunun yamırışı bekli tez bulup, Yeniden inik diagnoz koyulgan bimarla tez süret köpeyip atıdı. Cayladaki partiya komitetleri ve halk hükümetlerinin mesuliyetini çıngıtıp, mealde aldın iliş tizgilleşti ki, dairlik başkuruşunu küçeytip, çalı koymayı teşürüp, tekimi kattık, tekimi karatmalık, tekimi kargı kilidigan önümlük tedbirlerini kullanıp, yokum yamırap getişinin aldın iliş gerek. Qaytıp kelgele kartılgan aldını iliş tizgilleş cahitki xayıp noktaları ve aciz halkılarını vaxtıda tepip çıkıp, bargan cay bilen kelgen cayının aldını iliş tizgilleş mesuliyetini əməl iləşdürüp, yolucularının sağlamlıqını küzütüş, katnaş kuralları meydan biketlerde dezinfeksiye kılış ve hava ötüştürüş qatarlı xizmetlerini yaxşı işləş lazım. Beijing'nin oranı alaydı. Hazır Beijing'den ketkelle Türkümlep kaytıp gelip atıdı. Beijing'da yokumunun aldığını iliş tizgilleş besimi işip gitip atıdı. Aldığını iliş tizgilleş tedbirlerini mükemmelleştirip, noktuluk toptikilerini başkuruş tizgilleşini küçeytip, yötkülüşcan yokum menbesini, kişilerinin yötkülüşü ve yakından uçuruşunu azaytıp, yokumunun eğirleşip gitişini katli tizgilleş gerek. Üçüncü, Qobul qılıp davalaş nisbiti ve davalap saqaytış nisbitini östürüş. Yuqumunuş nisbiti ve kesel bilen ölüp gitiş nisbitini tövənilmiş gerek. Bu, növetki aldın iliş tizgilleş hizmetidiki gevdilik vazife.
merkezlik kabul kılıp davalaydıgan doktorhanılarını tezdin pütküzüp işki kırıştırıp, davamlık türde ihtiyacı asasen bütün memleketin tibbi hadımlarını acırtıp, Wuhan, Hubei'ye yardım bir işke tezdin evetiş. Şunun bilen birge, tibbi hadımlarının cismani, ruhi sağlamlıkını yakşı koğdaş lazım. Hadımlarını yötkep sepleş hizmetini bir tutaş yakşı işlep, imkan kadar hıl ve kabul hadımlarını toplap, eğir kesellerini yığıp bir tutaş kutkuzup davalap, kesel bilen ölüp gitiş nispetini tırışıp tüvelletiş gerek. Kesel buluş nispeti yukarı cayladın şaraiti barları, şautanşen endisini kolunup, kutkuzuş davalaş hizmetinin salmıkını aşırış gerek. Doktor hanılarının eğir kesellerini kutkuzuş davalaştaki önümlük usullarına vaxtıda kenayetiş lazım. Dördüncü, pen tetkikat ötkülüge hocum kılış salmıkını aşırış gerek. Yokumlu yeniş, pen tetkikat trekinden ayrılmaydı. Virus menbesini ilmi delillep, yokuş menbesi ve tarkılış yolunu imkan kadar tez inaklap çıkıp, virusun özgürüş ekvalını yakından izgolap teşürüp, oldun iliş tizgilleş taktiksi ve tedbirini vaxtıda tetkik kılış lazım. Mən 2016 yılıla aşkışlık, yadroluk texniki ötkülüge hocum kılışta ilan çıkırıp başlamçı tallaşkı boludu. Kahırmanın kilip çıkışını sürüştürüş hacetsiz. Kimnin kabiliyeti bolsa şu işlisi boliverdi o dep oturuğu koygan idim. Yokumgu takabül turuşkı kereklik vaksina doğru katarıklarını tetkik kılıp yartışta Ali Mektep, pen tetkikat orni, karhanı katarlık her kaysi tereplerinin aktiflikini kozgap, pen tetkikat ötkülüge hocum kılış bilen kelinka aldığını iliş tizgilleş emeliyetini birleştirişke ehmiyet berip, ilmiylik kapalı tıkılış asası da süratini tezletiş lazım. Alakadar sallık, malumat ve bimarlarının materyallerden, kanunda mehbi saklaş belgelengelerden başkalarını devlet hevpsizliki hizmetin yakış işle şartı astı da, devletimizden pen teknika sahası ki içi bitip ortak paydınlıp, kelinkilik medisina, tarkılışcan kesellik ilmi, virus ilmi katarlık sahalladiki mutakhesilen teşkillep, virusunun tarkılış küçü, zehir katarlık aşkışlık hususiyetini tetkik edip, hakiki ez katıdığan tetkikat neticelerini tezirek yaratış gerek. Mutakhesiz alımlarını, mesuliyetçallık royi ve kesb mesuliyetini küçeytip, ilmi tetkik ediş aldığın şartı astı da köperek kesbi fikir teklif verişke ilhamlandırış lazım. Biz bugünkü günüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 3. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiye Mektibi Devletlik Memuriyet Şöyeni'nin etiyazlık okuş mevsimi 30 yaş kadrlarını terbiyele sınıfının içiliş murasımı da kılgan Küreş kılış kıtayınıp kelgüsünü yartış gerek namlık sözünün muyum noktası. Ve Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 11. ayının 11. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının 2. Ketimlik Umumi Yığında kılgan Uluq Kreş Elip Berişteki irade ve kabiliyetini üzlüksüz küçeytiş gerek namlıq sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 2. ayının 3. günü Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosi Daimi Komitetinin yığını riyasetçilik kılıp Yeni tipki taşsaman virusluk öpü yalığı yokumluğa takabül duruş hizmetini muhakeme kılganı sözlügen, yokumluğun olduğunu iliş tizgilleştikin noktalı hizmetlerini yakış işleş gerek namlık sözünün bir kısmını anlattı.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan Mesul Mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla stansımızdan başka programlarda bolsun.

Uzunum buyan yaş almağım közlerim bugün lağırlaplık kaldı. Ağkını tapşırıp ağan günü tamdın elif etken resmimini sandıktan çıkırıp sürttüm. Mahire yenimde oldurattı. O, yeni isip koyam sen, dep sordu. Yak, emsin imiş kılısın. Okmayın ben. Şöhret ben paranı şip görey. O, bundaklı tüyüşüp kesip olmaydı. O, hakikaten talant iyisi. Yakşı dedim, kollayım ben. Benim kandak yardımım gerek. Onu bana çakır besanlı bulattı. Muhabık vakit oranlaştırıp, san haber kılay. Makul, ama... Neyme ama? Azmet gidem sen. He? Deymen, yuşurgu da kişi olmasa. Makul emse. İşla çokum yakşıp gidiyordum. Ramile yeni kirgen şagird kızga toy köngleklerinin kandak yüyüşünü ügütüp atattı. Nuriman aya men kirmini kılgan ayalının çiçini yasab atattı. O ayal bana anlatması için piçirlap Nuriman'dan sordu. Ustanla toy kılımda? Nuriman normal avazı cevap verdi. He. Veli bala. Komunluk. Kaçan kıldıken? Özünü sonra bakalım siz. He, buldu. Almaz kısılıp salgı yenip çıktı. Olağa cevap veriştim burun, özümden sonra bakay. Biz sadi kaçan toy kılımız? O bana eğiz açmayı batattı. Yeşim 30 olu şey dedi. Bu yıl kımısam, apamini üstek bir posumu toyumla kılıp etmekçi. Moşundaktaydı kalıqınızını bilettim. Azmet, benim Şöhretten paranlaşıp bakım balıkını anlat, kılçayran kalmadı. Siz benim oğlumda bolsanız ana kılattınız. Ben onun sabık sövgünü bilen uçuruşuğa kanda kara boğa ettim. Bunu rastlı oyluş bakmaktıken ben. Rastan diyen de küllep ketmesiyle mümkün idi. Koşulattım. Meyluğu, ötken iş öttü. Sizge işini ben. Muhimi, özüm işini ben de. Oy, şundak mı? Ondaqta, mən mi sizge həm özüm kişnişim gerekken de? Cevap, məcburan çıxıp olduğu mana. Mən sizi məcburlamadım cümü. Hə, boldi. Düşünüşlük boldi. Onun koşumuzu türlügen. Közleri bana emez, aldığımızdaki yolda gedib atkan şalan maşınlağı dikirgen idi. Emse, man karab durup cevap verin. Zilale, mən maşinayı davattı mən. Ben çığımda kolum roldu bolsamı sizge karyalayım engu. Siz degen konuşu oportursanız. Hem ana. O man karab durup cevap verdi. Boptu. Şöhre savağdışınız bilen bir kettim körüşünüzge koşuldum. He, endi buldu. Ben bu hatırcam buldum. Rahmet sizge he. Bilip durvadı ben. Azmet, sen narazi. Yak, sen emez, bayıqı geplerden, karışlardan la bilinip durdu. O, heylini narazi. Bırak ben, Şöhretmen muşundaklı tügüşüp gedişini pekat pekatla halıma ettim. Mahir ablan alaklaşıp, vakit ve oranını bekitip koydum.

Kulak kızıksınız. Yıktığınız dağımlı Erkki Radyo Jorlu programı oğlaştırılığın Gümrün Şemşilerinin Koy Kümle Kanlı Kovustu'nun devam edip olsun. Qadirlik dostlar, vaqtimizdan suyti bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul Doxti, kirishtirguvchisi Otaxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Hörmətlik radio anlıqçılar. Bu yıl Jungo Avropa növətçi poyizinin bir tutaş qatnıqanlıqının 10 yıllıqı. Hazırgıça, bu yıl qatnıqan poyiz 10 mıngdın. Toşulgan mal 1 milyon ölçemlik sandıqtın eşip. Tarıqtiki oxşaş məzgildiki yeni yukarı səviyyə yaratıldı. Yakında çigra halkıgan elektronluk soğudu malları. Avtomobil zapçasları ve kündülük buyumla katarlık mallarlık kaçılangan Jungo Avrupa növetçi poyizi Asya Avrupa çoğun kuruklugudun halkıgan 9900 kilometrden artık yolunu 15. Kündü besip. Ahırkı nokta Germaniyanın Şimali Rhein Westfalia ştatıdaki Duisburg yük transport meydanı yitip badi. Rhein deryası boyudaki Duisburg Avrupa'daki kölemi en çoğun işki derya tömür yol yük transport tügünü hesaplanıdı. Yazın en ısık küllerde yük toş meydanı naayt aldıraş bulup getirdi. Neçi 10 metr igizlikteki 4 keşek siman kran verelişip getken bulup. Türlük açılaş, şürüş üskünülleri ve çoğun yük avtomobilleri yukur ünümde meşgulat kıldı. Rətlik dövlengen Jungo'nun nurgun yük sandıkları Avrupa'nın her kaysi caylırgı yetküzülüşünü kütmekte. Duisburg, kölemleşken yürüşüş evzellikigi tayinip. Jungo Avrupa növetçi poyizinin Avrupa'daki 30%'ke yakın mal miktarını devamlı kubul kıldı. Jungo Avrupa növetçi poyizi Jungo Germaniya. Jungo Avrupa koş yönülüşlik soğudunu mokunlaştırış bilen bir vakitta. Halk turmuşuğa ünümlük nəpiyet güzüb. Duisburg eşya obroti zancirde yeniden 20 mingdin artıq iş oranının köpeyişigi türtkü boldı. 10 yıldan buyan Duisburg'a makallaşkan Jungo məbliği karxanaları 40'tın köpeyip 120 netçigi yetti. Duisburg şehrinin 59 yaşlık ahalisi Thomas Krainke Chongqing Şinjang Avrupa Germaniya şöbe şirketinin Çat El Ambırda yük kaçılaş düşürüş hizmeti bilen şoğullanıdı. Jungo Avrupa növetçi poyizinin koş yönülüşlik yük toşuş miktarının mokim eşiğe ergişip. O mokim bolgan körnerlik kırımge erişti. Dünya iqtisadının eşi acizlaşkan, halkara soda besim uçurgan əhvalda. Jungo Avrupa növetçi poyizi Asya Avrupa halkara transport yeni endizisini yaratı. Liniya boyudiki iqtisad soda həmkarlıqıga mokim fırsat yarattı. Avrupa Asya Germaniya çekik şirketi Duisburg'daki universal eşya obrot şirketi bulup. Jungo Avrupa növetçi poyizi'ye alakadar kesiple umumi kesip miktarının 80%'in köpürekini ilgileydi. Şirketinin muavin baş direktörü İrfan Turan Monolan'ı bildirdi. Növette yer şaharının rayon siyasi muhiti mürekkepleşi vatıdı. Hem üzlüksüz özgürüp duru vatıdı. Deniz transporti ve hava transporti Katarlık en-enevi transport endizileri təsir güçlü vatıdı. Biz xeridarlardan erişken inkaslarga asaslanganda. Xeridarlarının Jungo Avrupa növetçi poyizini tallışıdaki asaslıq sebep dəl onun mokumluğu işken. Şi'an Xalqara Quruqluq Porti Köp Şekillik Birleşme Transport Çeklik Şirketinin baş direktori Şau Boir tonuşturup mındaq dedi. Şi'an'dan Duisburg katnaydıgan Jungo Avrupa növetçi poyizi bütün yılda normal. Mokim katnaydı. Katnaş zişliqinin eşi, mal mənbəsi kurulmasının sərxillişiği əgişi. Jungo Avrupa növetçi poyizi Jungo Avrupa ve Liniya boyudaki soda alaqısını mokim. Yukur ünümlük eşya obroti yolu bilen təmillir. Jungo ve çatallik xeridarlarının bağan siri yaxtırışıqı erişti. Militzer Munch Xalqara Yük Transport Şirketi 2015 yılı 9 ayda Jungo Avrupa növetçi poyizi'ye karta öz aldığı ticaret kılıdığan yük sandık mülazimetini yolu koydu. Bu şirketin tömür yol kespi baş nazaretçisi Vichav Sivi mındak dedi. Bugünkü künde Jungo Avrupa növetçi poyizi Avrupa eşya obroti endizisinin kem bolsu bolmaydıgan bir kısmı aylandı. O transport usulunun oranını elipli kalmastın. Belki pişip yetilgen hem işinişki erziydiğen halkara təminat zanciri hal kılış layihesi. Jungo Avrupa növetçi poyizi liniya boyudaki devletlerinin Jungo bilen bolgan soda hemkarlıkıga pürsat kişiyi içip bədi.
Növbette Cungo Avrupa növbet poyzi yetküzgen malturi 53 çoğuntur. 50 min xıldın artıq tavarını öz işiga aludu. Liniya boydiki döletlə və rayulladiki xalq ammısının ehtiyacını qandırış bilən bir vaqtta.

koyup, atalmış köngüldikidek beden ığırlıkını koglasa. Eksiçe bedenin normal ösüş ritmini kalaymakallaştırıp, bedenin ösüşü, sönekinin yetilişi. İşki acıratma, tenponluki katarlık halkılık, fizyologilik ceryallığa təsir yetküzü. Ahırda bedenge ığır ziyan yetküzüdü. Hakiki sağlam beden ığırlıkı digen nime. Beden ığırlıkı balıla. Yaş ösmürlerinin ösüş ehvali ve ozuqlık seviyesine hüküm kılıçtaki mühim körsetküşlerinin biri. Özünün beden ığırlıkının normal ya ki normal emesliğini biliş için hem özünün beden ığırlıkını biliş hem özünün boy egizliğini biliş gerek. Dikkat kılıçka erzidiğini şu ki beden ığırlıkı pekat bir san. Her gizmo sağlamlıkka baha berdiğan mutlak ölçem emes. Sağlam beden ığırlıkını başkuruş tolup taşkan ruhi kıyafet, aft, kötürengü halet hem de işçidin sırtığı tarkılıdığan sağlam hayati küşte teximi gevdülünüdü. Şuna, özünün salametlik ehvalığı hüküm kılışta köp tereplimilik amıllarını umumlaştırış kıtoğur kilidu. Eğer bedeni de bir normal ehval baykalsa, çokum vaxtıda doktordun mesleğet sonra. Kesbi pikirge eriş gerek. Kargulaca, oruklaşka, sağlamlık, hevp, xatiri yuşurumgan. Namuvapıq oruklaş balıla ve yaş ösmürlerinin bedenige nurgun yuşurum hevp ilip gelişi mümkün. Ozuqluk yetişmeslik, çoğun meninin yetilişi ve sümeknin sağlamlıkıgı təsir yetküzüdü. Balılarının yaş ösmürlük mezgili çoğun meni, sümeknin ösüp yetilişideki aşkışlık mezgil. Eğer oruk buluşunu qoğlaşıp, tamakını kısıp, ozuqluğun kabul kılınışıga sel karalsa, çoğun meninin iktidarıga təsir yetküzüplü kalmay, dikkatini yığalmaslık. Est tutuş kabiliyeti tövelleş, yine sönekinin yetilişi yakşı bolmaslıkını keltürüp çıkırdı. Hatta kuramığı yetkendin kiyin sönek şalanlışış xavipini aşırı veydudu. Kızlada adet kalay mı kallışış, hatta tohtap kiliş körlişi mümkün. Balağatki yetiş mezgilideki kızlarının bedeni belgilik miktarda may saklıgandıla. Andın adet devrilikinin kanuniyetini saklap kalalaydı. Tamakını ziyade az yigende bedendeki may miktarı yetişmey, adet keçikip geliş. Devrilikki kalay mıkallışını keltürüp çıkırdı. Eğir bolganda adet tohtap gelip. Kelgüsüdeki köpeyiş sağlamlıkıga təsir yetişi mümkün. İmmunitet küçü tövellep, asalla kayt ağırıp kalıdı. Namuvapıq tamak tecep oruklaş, belkim beden ığırlıkını kısqı vaqt işide tez süratte tövelleti bitişi mümkün. Lekin şun bilen bir vaqtta bedenge zörür bolgan aksıl, vitamin, mineral madda qatarlıq ozuqluq maddalarının ekip ketişini keltürüp çıkırıp. İmmunitet sistemisinin iktidarını bivasta acizlaştırıp etidu. Balıla ve yaş ösmürlerge nispeten etkanda. Çekidin aşkan oruklaş usulü keltürüp çıkargan ozuqluq tenponsuzlıkı. Beden iktidarının kalay mıkallışı allı kaçan ayrım ehval emez. İnduksiyelik gızalınış tosalğısı. Meselen, iştihasızlık kesili ya ki aşközlük kesili. İştihani ziyade besiviliş. Ademde iştihasızlık keyfiyatı peyda kılıp. Tamak tecəş, açlık təşvişliniş, aşközlük, özünü əyibləş, tək yaman süpətlik ayınış qıp etib gelişi. Hətta tərəqqi qılıb, iştihasızlık kesili. Aşközlük kesili qatarlıq, psixika və fiziologiya qoş, ziyan uçuraydıqan kesəlliklərə aylınıb. Metabolizm iqtidarıqa təsir yetküzüblü qalmay, yenə təşvişliniş. Xamuşluq qatarlıq, psixikilik məsillərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Aq, oruq buluşunu rət qılıb, sağlam bədən qarışını yetildiriş. Aq, oruq buluşdun ibarət qəliyyəti güzəllik qarışı həddidin ziyadı alqışqı erişi vatqan əhvalda. Nurğun bulula, yaş ösmürlə bədən eğirliqi və sırtqı şəkligi nisbətən qanqırap qaldı. Əməliyyətdə həqiqi bədən güzəlliki birlixil ölçəm gümas gəlməkdi, bəlki qubul qılış. Əqil idrak və sağlamlıq üstüge qurulğan boludu. Tövendiki töt yöneliş sizinin sağlam beden karşını yetildirişinizgi yardım berdi. Bedeninin pekat taşkı körünüşü gülü karmastın funksiyelik kımmetigi karaş. Bedeniniz sizini yugurtu.

ish bilan aldirash bo'ldi. Wang Yao mundaq dedi. 2024 yil 1 oydan 6 oygacha yarim yil dam olib boqmadim. O'ylimog'a yerdan bir tur mamlakat bo'yicha ikkinchi

0: Mulazmet rayonundaki toxtalığı ornu toluq, hər xil avtomobil tipinin türlük ehtiyacıq asasən dəl cayıdı layihələngən. Kiçik tipdiki avtomobil ornundun 180-i, toqluğuluq ornundun 24-i, yük avtomobili toxtalığı ornundun 515-i, xətərlik ximiyevi buyumlarını toşuyduğan avtomobil toxtalığı ornundun 18-i, çoğun avtobus toxtalığı ornundun 44-i, adətdən taşqırı uzun çoğun yük avtomobili toxtalığı ornundun 25-i ba. Şincan'daki Tunci Pevkulat'ta şoförle ailesi bulgan bu mülazimet rayonu bir punkt şekildeki kalbini illetiş mülazimet sistemisi berpa kılıp Canobi ve Şimali rayonda Monça, Kırhana, Sımsız Tor, Çenikış Üyü, Kitaphanı Katırlık mülazimet orullarını keç kündüz əksiz etti. Aşkana, dükkan, talla, bazar, baylıkını birleştirip, yezip kentlerini güllendirişti ki, bir şehirde okşaş baha məxsus pukiyi təsis kaldı. Yine ciddi kutkuzuş, remont kılış ciddi maddi eşyalarını səpləb, keç gündüz ciddi işlerini taqa bulduruş boyacı kapaletlendirip ve sıx tamak bilen təminləb, şoförla ve yolcularının bihətər yolu yürüyüşünü qovdu. Mülazimet rayonu, Kuruluş layihasida bepoyon qumliqdagi yelkenni başdemi qilib, çöl bayavanının tabiiy qiyofitidan ilham olib, ravon agir siziq orqali qumliqda qolvoq haydashning o'zgacha manzarasini sizib chiqdi. İmarat bilan çöl bayavan tabiiy manzarasini o'zaro yug'urib, barliqqa keltirib, Şinjanning sharqi darvozasidagi intayin o'zgacha odamiyat yangi yer belgisiga aylantirdi. Wang Weichuan mundaq dedi. Universal binanın taşqi görünüşte kumluk ve çöllü kıyafetinin çonkuru örnek elib, ravan əgirsizi qarıqlıq, kumlukta kolbaq əydəştək şiiri tüsini təsvirlidok. Pütkil imarat yeraqtın qarsa, xuddi bipayan kumlukta ketibatqan yelkenli kemigi oxşaydı. Bu layihə kuruluş tilini ifadiləpli qalmay, yana mülazimet rayonumuzni Şinjanın şərqi dərvazıdiki güzel adimiyyət yerbəlgüsüge aylandırdı.
1: Stansımız xəbəri. Yazlıq tətildəki istimal pəsildə caylar köp xıllı etibarı siyasətlərini yolğa qoyub, istimal yoşurun küçünü sıcıl qozqatdı. Yaqında Çağantoqay nahiyəsi hökumətinin 2026-cı illik 2-ci türkümdəki xalqın nəb yetküzüş milyon yuanlik istimal belətini tarqıtıb, 50 yuanı tosa bahani 15 yuan, 200 yuanı tosa 50 yuan kemaytish qatarlıq, Üşxil ölçəmdiki somisi normağı yəsə bahani kemaytish tədbirini yolğa qoydu. Bu, Soda Saray, Talla Bazar, Aile Elektri Üskünləri, Yemək İşmək, Mehman Saray qatarlıq köpxil kəsb alıdını qapladı. Çağantoqay nahiyəsi ahalısı Liang Mengfei bir Soda Saray Talla Bazardan mal setib aldı. O, muxbirğa mundaq dedi. Etibarının xeylili salmıqı barışken, meyve, köktat, turmuş buyumları setib aldım. Bundaq etibar paliyetlerinin davamlı ötküzülüşünü ümit kılımən. Avat nahiyesi 7 aydın boyan xalqı nəb yetküzüş istimal beletini türkümgü bölüb tarqıtıb, hazırgıca 2 milyon 500 min yuanlik türlik istimal beleti tarqatdı. Bunun bilan ahallarının istimal qızğınlığı küçüyüplü qalmay, ticaretçilerinin muqum xeridarı köpəydi. Bu ayda 25 milyon yuanlikki yakın bazar istimalığa ünümlük türütkü bolışı mölçerlendi. Avat nahiyesi ahalısı Qamariya abla mundaq dedi. 360 yuanlik mal seti alsam 90 yuan düşürüp berdi. Bir neç gündən kən talla bazarga yana mal seti alğalı kelimən. Tətildə hər xil yardım pul mədəniyyət bazarının istimal hayati küçünü yana mı qozğatdı. Ürümçi şəhəri bir qanç gündən buyan kino istimal beləti paliyetini yolğa qoydu. Şinjandiki Şenhua kitabxanaları mı maz qadəmdə kitab istimali yardım pulu paliyetini başıldı. Şəhər ahalısı Zhou Fan, Sancı şəhərlik Şenhua kitabxanası Tingzhou kitab şəhərçisi də 204 yuanlik kitab setib aldı. Yardım pulu paliyetinin qaydısı əsasən Şenhua kitabxanasının 15% payda ödünüb berişi, kitab yardım pulu məxsus paliyetinin 25% yardım puludan bəhrəmən bulubla qalmay, Yunshanfu APP-sidan hökumətinin 30 yuanlik xalqı nəb yetküzüş kitab seti biliş istimal beletini mi işletti? O, mundaq dedi. 3 kitab seti valgan idim. 2 xil etibardan bəhrəmən bulub 80 yuanlik xəjlədim. Xeyli ərzan toxtadı.
0: Stansımız kabri. 34. növetlik memleketlik kitap soğudu körgezmesi 7. ayının 24. günü Hangzhou'da başlattı. Şincan körgezmi ömke kitap kumarı Şincan, Tianşan'ın medeniyet arkalık ozuklan duruşunu başlayma kılıp, Şincan'daki neşer kılıç tarkıtış aparatının 13'ünü teşkilip körgezmeye katlaştı. Şincan körgezmi rayonu nadir kitap, özgü çıpaliyat, medeniyet icadiyeti çoğun bazırı, halık örüp adetini yiz kılıçtan ibaret, töğüt bölekini caylaştırışını çördep, 1324 yıl neşri boyumunu körgezmi kıldı. Ula, asasi melodiya başdemi kılınıp, neşri kılıngan okuşluk, asallık milletle tildeki klasik eserle, fenlik umumlaştırış boyuca, özmürle süpetlik okuşluğu, edebiyat, tarih, tezkiresi, Medeniyet sayahat hatırısı Katarlık özgeç kitaplarını öz içine algan bulup, ilgirki nöbetli körgezmelerine karganda san cahette yeni yukarı seviye yartıldı. Şincan Medeniyet Elektron Ünsin Boyumlar Neşriyatı Çeklik Mesuliyet Şirketi Partiya Komitetinin şucisi baş muhariri Şinyan muhbiri gımındak dedi. Cungu Devlet Adımiyet Coğrafyası, Şincan'ın Umumi Menzirisi namlık yürüyüşlü kitabını noktalık tanıştırdık. Bu toplamda 14 vilayet, oblast, şehir, asaslık, tomur kılınıp, yakınlık yıllardan buyan Şincan'da barlık gelgen alem şumul özgürüşle umum yüzlük namayan kılıngan. Şincan Körgezme rayonudaki faaliyet meydanı da yesil faaliyetle ötküzülüp yarkın noktalar üzülmedi. Şincan medeniyet icadiyeti çoğun bazırı ve milletle örüp adetini sınaş rayonu köplügen okurmenini celip kıldı. Körgezli mezgeli de Şincan Körgezmi ömüke yeni kitabını tüncü tarıkıtış, yazgıcı hem behirleş, hem karlışıp kilişim imzalaş, gayri maddi medeniyet mıraslarını sınaş, bir ayrı kişileri kitap okuş katarlıklarını öz içe algan, onnetçi meydan özgeçe medeniyet faaliyetini ötküzüp, okşumagan yaş, okşumagan kızıkıştaki okurmelerinin bu cayda kitap okuş keyfiyatı çümüp, kitap okuş şatlıkının behrimen buluşuğu türtükü buluşunu pilalladı. Mol neşri boyumi, köpkül medeniyet faaliyeti ve özgeç rayon layihası yeni devirdeki Şincan neşir işlerinin mol neticelerini her tereplini namayan kıldı. Şincan Körgezmi rayonu, çoğunçanlık okurmen Liao Fangzhu'da çoğunkur tesiri kaldırdı. O mündak dedi. Şincan'ın köplügen neşri boyumi, rayon haslıkı ige bir kısım medeniyet icadiyeti boyumlarını körüp, Şincan'ı, Şincan hikayesini teyhimi çüyendim.
1: Stansımız muhbiri Joyuz'un haber kılıdı. 2026 yıllık Şincan Cungi Tibabeti Doğrugerliki Medeniyet Bayramı 7. ayının 25. günü Kaşkar şehirde başlandı. Bu növetlik Cungi Tibabeti Doğrugerliki Medeniyet Bayramı da Cungi Tibabetini düşünüş, bilim ögünüş, sağlamlıktan huzurluştan ibaret faaliyet ideyesine emel kılınıp, mutakhasler halis kesel görüş rayonu, muvaffak teknika körgezme rayonu, Karhanalarının özgeçi körgezme rayonu, amıvi medeniyet icadiyetini sınaş körgezme rayonu, Cungi Tibabeti Doğrugerliki medeniyet sapası körgezmesi ve kanunu umumlaştırış rayonu tesis kılınıp, her millet amıga Cungi Tibabeti Doğrugerlikinin özgeçi sehri küçü ve çoğunkuru asası etraplık his kıldırıldı. Abdunum Raylıq Cungi Tibabeti bilen Gərib Tibabetini birleştiriş doktorhanısı Körgezme Ornının mesuli Goli mundaq dedi. Körgezme Ornımızda Xuşpıraqlıqı küçüdük. Cungi Tibabetinin muvaffaq texnikisi Xuşpıraq xaltıdan başqa yana bir kısım alahidi türlerini elib geldik. Məsələn, yağ cəvhirdin ləv suruq yasaşını nəx meydanda sınıqlı boludu. Yalpuz, Qoğungül, Ruşan, Murmekke katarlıq yağ cevherini işletti. Bu adam bedenini güzelleştiriş, teri asraş roluğu ige. Mutakhasslar halis kesel görüş rayonuda Şincan'ın işçi sırtıdan gelgen Cungi Tibabeti mutakhassları nəx meydanda kesel görüp, amini kesel görüş, məsləhət beriş, xas fiziklik davalaş katarlıq mulazmetler bilen təminledi. Kaşkar şehri ahalisi Çın Ependi sınap bakkandın keyin mundaq dedi. Yenini sancıp, oğulap seyirip davalğanda soğaklarım karaslap ketti. Dümbem körünerlik yeniklap kalğandak yiz kıldım. Bundaq ünümni rastılla oylap bakmaptı mən. Bu qitimki Cungi Tibabeti

0: dada. Abdob tıxırdab gitmişsiniz.
1: Özünüzün asıran, ciddiyleşmən.
2: Kainat iki cisimle toxtumay ayınlıb durğandak, Adem'le tinim tapmayı tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
3: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almış kilişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veririz. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
4: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
5: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.

Rasbi Rahman monolarını bildirdi. Jungo'nun yezi kentlerini umumizlik güllendirişini olgı siljitiş ideyesi, emeliyeti ve muvaffakiyeti kişini kail kıldı. Bengal yezi igilikinin tipini özgertip, dekkallarının türlü kırım kılıç faaliyetlerine katnışını ilgiri sürüvatıdı. Bengal bilen Jungo'nun sortluk uruk yetiştiriş, terikçilik teknikisi, yezgilik maşinalar qatarlıq cihetlerdeki almaştırış, hemkarlıqını küçeytişi, Bengal'nın yezgilik işlep çıkırış küçünü östürüşüge, yezi terakiyatını ilgiri sürüşüge yerden berdi. 2025 yılı 11. ayının 30. günüdün 12. ayının 9. günü geçe, Jungo yezgilik taşıyısı bilen Tıngşın şirketi birleşip teşebbüs kılgan, yer şaharının canıbedeki yaşla yezlanı güllendiriş planı boyunca 2025 yıllık tür emeli meşki Beijing ve Yunnan'da ötküzüldü. Tanzaniye Morogoro ülkesinden gelgen çarbıçılık terakkiyat mehsus hadimi Abdullah Maşin Boğmandak dedi. Bu kıytım kısaprımdaki en çok netice şu ki, ben hakiki ünümlük yeziken terakkiyatının her gizmo tez vücut çıkıdığan iş emeslikini, belki uzak müddetlik siyaset cihetti maslışış, teknikini öz cahide aylandırış ve kent ahalıları aktif katlaşıdığan universal ceryan işgellikini düşendim. Hindistan, yeni Cenubi Asiya Mınbırının kurgutsi Sutundera Kurkani mındak dedi. Yez ilgiliki yezlanı zamanı bilaştırışını ilgiri sürüş musabısı da Jungo hükümeti intayin küçlük siyasi arzu ve siyasetini icra kılış küçüge ige. Namaratlarını üzül kesil tügütüştün yezi kentlerin umumüzlük güllendiriş kiçe Jungo hükümeti siyaset belgilep emeliyleştirişini çin tutup kadem mi kadem algı ilgirledi. Terakki kılavatkan devletle Jungo'nun emeliyetini örnek kılıp iradesini çin atıp hem de hareketki gelip namaratlarını tügütüş yezi rayonlarının terakkiyatı ve güllünüşünü işkaşırışka küş çıkarısı boludu.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş davamı da alğı ilgirlavatkan radyo anlığıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızdan alışanlarını karışalımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 3. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibi Devletlik Memuriyet Şöyeninin Etiyazlık Okuş Mevsimi Otturi Yaş Yaş Kadırlarını Terbiyeli Sınıfının İçiliş Murasımı da kılgan Küreş Kılıç Kıtayınıp Kelgüsünü Yartış Gerek Namlık Sözünün Muyum Noktisini ve Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 11. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının 2. Kıtımlık Umumi Yığında kılgan Uluğ Kıraş Elip Erişteki irade ve Kabiliyetini Üzlüksüz Küçeyçik Yerek Namlık Sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 2. ayının 3. günü Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığını riyasetçilik kılıp, yeni tipki taşsıman virusluk öpü yalığı yokumluğu takabül duruş hizmetini muhakimi kılgandı sözlügen, yokumunun aldığını iliş tizgilleştiki noktulu hizmetlerini yakşı işleş gerek namlık sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıkçı dostlar. Tövenden başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 3. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibi Devletlik Memuriyet Şüeyeninin ehtiyazlık okuş mevsimi 30 yaş kadırlarını terbiyeler sınıfının içiliş mürasımı da kılgan Kıraş Kılıç Kıtayınıp Kelgüsünü Yartış Gerek namlık sözünün mühim noktasını anlattığımız.

Badıl kürəş qılış partiyamızın roşan qısıldı. Partiyamız kürəş qılışqı tayınıp, bugünkü gün keldi. Şundaqla, mu qərar alda kürəş qılışqı tayınıp, kəlgüsünü yaratıdı. Sosialistik zaman yulaşqan dövlətni umumüzlük kuruş yeni səpirini başlap, mevqəni yeni tərəqiyat basqıçı qoyuş, yeni tərəqiyat ideyəsini izçillaşdırış, yeni tərəqiyat əndiyisini bərpa qılışda, duş kilidigan xavp xatar ve sınaq ilgirkidin kılçı az bolmaydı. Yaş kadırla küreş kılıp tavulunuşunu anlık küçeytip, küreş davamıda küreş kılışını ügünüp, küreş davamıda üst bitilip, hem yükselip, tırışıp, dadılık bilen küreş kılıdigan, mayırlık bilen küreş kılıdigan ezmetlerden bol iş gerek. Küreş kılış iradesini çınıtıp, igilmey sunmay, tohtumay ilgirlişi. Hergiz mu azıraklı oğunsuzluk uçursa korkup algı basmaydıgan. Kıyınçılıkı yoluksula yalt deyip kalıdıgan işini kılmaslıkı lazım. Küreş kılışkı mahir bulup, küreş kılışını bilip, alametini körüpla mahiyetini tonup yetiş iktidarını östürüp, hadisinin ötüp mahiyetini körüp, özgür işini toğurtunup, özgür işki ilmi maslaşıp, teşebbüskarlık bilen özgür iş hasıl kılışı. Pürsetini inik küzütüp, paydılık işlağı yüzünüp, ziyallık işlağının saklanış gerek. Stratejilik planlaşını küçeytip, umumi yüzünüş ve umumiyetini igilip, asasi ziddiyetini ve ziddiyetinin asasi terpini çın tutup, işinin mühimlik ve ciddilik derecesini inik parıklendirip, ilmi uğurlaştırıp, küreşinin teşebbüskarlık hukukunu mekkem igiliş gerek. Tövencek tepekkürünü küçeytip, xavp qatar amillerini karallik alda umumüzlük təşürüp duruş gerek. Bir iştin bir akıl tepişki mahir bulup, bir işini yeni bir işki bağlap küzütüp, bir işini biliş arkalık başkalarını mı bilebilip, hakiki küreş kabiliyeti, hakiki küreş mahartını yetildiriş gerek.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 11. günü Jongu Komünistik Partiyesi 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının 2. Kıtımlık Umumi Yığında kılgan Uluğ Kireş Elip Berişteki irade ve kabiliyetini üzlüksüz küçeye çikerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

insoniyat jamiyati va tabiat dunyosidagi ko'p xil murakkab keskin sinoq va xiris oldida partiyamiz kuchli mas'uliyatchanlik va g'oyat zo'r jasorat bilan tarixiy qaror chiqarib va qat'iy kurash qilib xalqqa rahbarlik qilib qiyinchilikni yengib ilgirlab qat'iy kurash qilib salmoqlik bilan taqobul turib uzluksiz g'alaba qilib Jonghua millatini o'rindan dasturish beyishdan qudrat tepishga o'tishdek ulug' olqishni kutuvlish imkoniyatiga ega qildi. Ayni yillarda dunyodagi iqtisodiy amaliy kuchi eng kuchlik, harbiy kuchi eng qudratli bo'lgan Amerika jahongirligining qorallik tahdidi va ig'vogarchiligi oldida Chaoshanga askar avatib urush qilish qilmaslik to'g'risida yo'ldosh mavzuning bu hayotimda eng tasdi chiqargan qarorning biri bo'ldi degan edi. Partiya Markaziy Komiteti va yo'ldosh mavzuning bir mush otmoq bilan yuz mushdan saqlanmoq deydigan strategiyalik yiroqni ko'rarlik bilan urush sababidan davlat ichi vayron bo'lib ketsimi qayt qurishdan bosh tortmaslikdek iroda va jasorat bilan Amerika jahongirligiga qarshi turib Chaoshanga yordam berish yurt vatanni qo'g'dashdan iborat tarixiy tadbirni belgilab tajovuzchilar davlat darvozamizgacha besib kelishdek xatarlik vaziyatdan saqlanib Yangi Jongonning xavfsizligini qo'g'dadi. Oldingi asrning 80-yillarining oxiri, 90-yillarning beshida Sharqiy Yevropada jiddiy o'zgarish bo'ldi. Sovet ittifoqi kompartiyasi og'dirildi. Sovet ittifoqi parchalandi. Dunyo sotsializmi og'ir o'ngsizlik uchurdi. Davlatimizni 1989-yili atyoz bilan yoz oralig'ida og'ir siyosiy bo'ron chopqin yuz berdi. Partiyamiz xalqqa yaqindan tayinib, qat'iy iroda va tarixiy mas'uliyatchanlik bilan keskin tadbir qo'llanib, partiya va davlatning hayot mamotiga munosabatlik bu kurashda g'alaba qildi. Hamda g'arb davlatlarining atalmish jazolash bezimiga taqobil turib, jungocha sotsializmning to'g'ri yo'lnishi va islohot taraqqiyotning to'g'ri yo'lnishiga kafolat qildi. Yo'ldosh Deng Shaoping Jongoda sosializm og'dirilib ketmasa, sosializm dunyoda boshdan oxir qat ko'tirib tura olaydi degan edi. Menmo Navada Jongo Kommunistik partiyasining rahbarligi va davlatimizning sosializm tuzumi mo shu domino qartasi shaklidagi o'zgarishni g'umran bo'lgan bo'lsa, yoki boshqa sabablar tufaylidan mag'lub bo'lgan bo'lsa, sosializm amaliyoti ya'ni qorong'ulik ichida uzoq muddat qangrab yurishi mumkin edi. Jonghua millatining ulug' gulnish musobisi mo muqarrar uzilib qolgan bo'ladi degan edim. Tarixiy taraqqiyot izchillik bilan bosqichlik bo'lishning birligidir. Bir davrning bir davrga xos tarixiy burchi va vazifasi bo'ladi. Bir avlod kishilarining shu avlod kishilarga xos tarixiy mas'uliyatchanligi va burchi bo'ladi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon biz shuni sagaklik bilan tonib yetdikki, yangi davrda jongocha sotsializmni chingtirish va uni rivojlantirish bir maydon mushkul ham ulug' ijtimoiy inqilob. Har xil dushman kuchlar bizning Jonghua millatining ulug' gulnishini opma o'ngishlik amalga oshirishimizga hargiz yo'l qo'ymaydi. Mushuningga asosan men butun partiyaga nurg'un yangi tarixiy aloydlikka ega ulug' kurashni ilib berishimiz. Texamo mushkul Texmo japonlik tirishchanlik ko'rsatishga tayyorlik ko'rishimiz, turlik zo'r xavf-xatarlarga yuksak ahamiyat berishimiz va haqiqiy turda ularning oldini olishimiz, ularni tugutishimiz shart deb qayta-qayta ta'kidlab keldim. Bu bir qancha yilda biz xavf-xatar va xirislarga taqobul turishdagi strategiyalik tashabbuskorlikni egallab, partiyaning hokimiyat yurgizish o'rniga davlat hokimiyatining muqimligiga xavf yetkazadigan Davlatning yadroliq manfaatiga ziyon yetkazadigan, xalqning tut manfaatiga ziyon yetkazadigan, Jonghua millatining gulinish musobasini kechiktirib yetish, hatto uni uzib yetish ehtimolligi bo'lgan zo'r xavf-xatar va xirislarga qarta keskin tadbir qo'llanib, qat'iy kurash qilib, uzoqdan buyon hal qilmoqchi bo'lsak-mo, hal bo'lmagan bir muncha qiyin masalalarni hal qildik. Ilgari vujudga chiqarmoqchi bo'lsak-mo, vujudga chiqmagan bir muncha cho'ng ishlarni vujudga chiqardik. Bu musobani hammamiz boshdan kechirdik. Bu qitimqi umumiy yig'inning qarorida bular to'liq yig'inchoqlandi.
Partiyamız kürəş qılışqı tayınıb tarixini yaratdı. Teximin mühimi kürəş qılışqı tayınıb kəlgüsünü yartıdı. Yeni səpərdə biz duş kilidigan xəvb-xətər və sınaqla barğan sıri mürəkkəbləşidi. Hətta təsəvvür qılğısız dəhşətlik boran çapqulağı uçuruşumuz mümkün. Aldığımızdaki türlü kürəşlə qısqı müddətlik əməz, bəlki uzaq müddətlik olub, ikinci yüzyıllı kürəş nişanını əməlgə aşırışının tütkül cəriyanıqı yandışıdı. Zor xəvb-xətər küşlük rəqib aldı da, həmişə tiniş günü ötküzüşünün koydu buluş. Kürəş qılışını xalımaslıq əmliyyətki uyğun kəlməkdi. Sünək yumuşaqlı şikisiligə, qorxuş kisilik qırıbda bolsaq, heç qandaq işini vücudu çıxıralmayımız. Mahir cangçı her zaman yenilmez orunda turuplu kalmay, düşmenini məğlub kıladığan pürsetnimi koldun bermeydi. Teşebbüskarlık bilen cengi atlangan, qatti küreş kılgandıla, hayatlık yoluğa, çıkış yoluğa erişkili, izzet hürmetke, terakiyatka erişkili boludu. Özünü kaçırış, korkup tügülü iliş, müresse kılış, yol koyuş, pekatla məğlubiyet ve hakaretki ilip barıdı. Ölümdün başka yol kalmaydı. Biz yeni ulu kürəşnin tarixi alaydılıkını ilgiləb, kürəş qılış royini cari qıldırıb, kürəş qılış yönünüşü və kürəş qılışdaki təşəbbüskarlıq hukukunu ilgiləb, kürəş qılış iradımızını çıngıtıb, kürəş qanuniyetini ilgiləb, kürəş qılış qabiliyetimizini aşırıb, önümlük halda zor xiris və xəvb xətərgi təqabül durub, zor tosalğını tügütüb, zor ziddiyetini həl qılıb, İlgirləş yoludaki barlıq çapa müşaqqat və xəvb-xətərini yenib, yeni dəvrdəki uluq kürəşinin yeni qəlbisini üzlüksüz qolğu kəltürüşümüz şərt.

Bugünkü programımız müşerda yollaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapa Dözencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Merkez Halk Radio Stansı'nın radyo jurnalı programısı. Mən riyasetçi dostunuz Şirin Gültoğlu. Diqqətiniz, bugünkü radyo jurnalı programımız orlaşdırılğan Gülmira Şəmşidinin Toy Köynək adlı konusudur.

Uzunum buyan yaş almağan közlerim bugün lağırlaplı kaldı. Ağkını tapşırıp ağan günü tamdan elif etken resmimini sandıqtan çıxırıp sürttüm. Mahira yenimde oldurattı. O, yeni isip koyam sen, dep sordu. Yaq, əmsi neymiş kılısın? Oxmayım ben. Şöhretmen paranlaşıp görey. O, bundaqlı tüyüşüp kesip olmaydı. O, hakikaten talant iyisi. Yaxşı dedim, kollayım ben. Benim kandak yardımım gerek. Onu bana çakır pesanlı bulattı. Muhabık vakit oranlaştırıp, san haber kılay. Makul, ama... Neyme ama? Azmet gidem sen. Ha? Deymen, yuşurgada kişi olmasa. Makul emse. İşla çokum yakışıp gidiyordum. Ramile yeni kirgenli şagırt kızga toy köyneklerinin kandak yüyüşünü ügütü batattı. Nuriman aya men kirmini kılgan ayalının çiçini yasa batattı. O ayal bana anlatması için piçirlap Nuriman'da sordu. Ustanla toy kılımda? Nuriman normal avazı cevap verdi. He. Veli bala. Komulluk. Kaçan kıldıken? Özünü sonra bakalım siz. He, buldu. Ağın maskı silip salgı yenip çıktı. Olağa cevap veriştim burun, özümden sonra bakay. Biz sadi kaçan toy kılımız? O bana eğiz açmayı batattı. Yeşim 30 olu şey dedi. Bu yıl kımısam, apa beni üstek bir posumu toyumla kılıp etmekçi. Moşundaktaydı kalıqınızını bilettim. Azmet, benim şükretmen paranlaşıp bakım balıkını anlap, kılçayran kalmadı. Siz benim oranımda bolsanız anakalattınız. Ben onun sabık sövgünü bilen uçuruşuğa kanda kara boğa ettim. Bunu rastlı oyluş bakmak diken ben. Rastan diken de küllep ketmesi gibi mümkün idi. Koşulattım. Meyluğu, ötken iş ötti. Sizge işini ben. Muhimi, özüm işini ben de. Oy, şundak mı? Ondaq da, mən mi sizge həm özüm kişnişim gerekken de? Cevap, məcburan çıxıp olduğum ana. Mən sizi məcburlamadım cümü. Hə, boldi. Düşünüşlük boldi. Onun koşumuzu türlügen. Közleri bana emez, aldığımızdaki yoldaki duvatkan şalan maşınlağı dikirgen idi. Emise, man karab durup cevap verin. Zilale, mən maşinayı davattım mən. Ben çığımda kolum roldu bolsumu sizge karyalayım ango. Siz degen konuşu oportursanız. Hem ana. O, man karab durup cevap verdi. Bobdu, şöhret savaqdışınız bilen bir kettim körüşünüzge koşuldum. Ha, endi buldu. Ben mu hatırcam buldum. Rahmet sizge ha. Bilip durup atı mən. Azmet, sen narazi. Yaq, sen emez, bayıqı geplerden, karışlarıdan la bilinip durdu. O, xeylini narazi. Bırak ben, şöhretmen muşundaklı tügüşüp gedişini pekat pekatla halım aittim. Mahir evlen ana kılışıp, vakit ve oranı bir gidip koydum.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. En ondak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. En ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Ne hacet bir kuçak gülünü saklamak, gül tozup akıbet yokaydı bırak. Mengülük bırakını izlemek bulsan, akide babidin sakla bir varak. Demek muhabbet o sadakat, muhabbet o akide, muhabbet o cihanda min kişi bolsunu, kalipte bir kişini saklamak. Muhabbetlik durmuşta birisini süyüş güzel bolsa, sadık buluş tekimi güzeldir. Şu an radyo anladı ki, muhabbetlik kişilerimizge şunu tevsiye kılmak için ki, muhabbetinizge sadık bulun, çin bulun. Muhabbetki sadık buluş, sizni bəxt duygusuna en aval eriştirdi. Hayatınızga en güzel bir destilerini hediye kılıdı. Muhabbetlik durmuş, hem eylengi yar bolsun. Muhabbetlik küylerimiz, muhabbetlik gönüller üçün.

yalurup eriş emez. Muhabbetnin şerti cüretlik buluş ve mesul buluştur. Muhabbet goya ki bir tragi komediye. Bu nim degen gap degende, onun da hem komediye ba, hem tragediye ba. Biz onu çoğukur çökkendiler, andın onun kaygı ve hoşallıklarını yiz kılalayımız. Biz söylegenlikimiz ve söygenlikimiz için güzel. Biz muhabbetnin hicrallık demlerini baştan keçirgenlikimiz için hayatımız bugünkü dek mükemmel. Demek, muhabbet turmuşumuzun uzuki, muhabbet günümüzün menası, hayatımızın kıymeti. Muhabbetli küylerimiz tövendeki demlerine ulaşıyor.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Demek radyo alğıçıla Emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pellesigi çıkan

Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Левин атлаға қарап келіп, оның ішіді олтырған адамләнің кімлікіні ойлымай, кыра пәйтоныға адет тікедекілі қарап қойды. Пәйтонның бір болыңыда бір мұмай мүгдеп олтыратты. Дерезінің түйіде ұйқысыдың еңілі ойғанғанда көрінген бір қыз аппақ башникінің лентісіні ойнап олтыратты. Чырайдың нұр темеп тұратты. Левинга натунуш, мураккаб ва инчик ой хиёллар ичида узиб юриватгандек кўринади. У қиз Левинни кўрмай, шарқ осмонида жилвилниб турган тонг нуридан кўзларини олмай ўлтирибди. У манзара кўздан оста-оста юқоватган шу бир орлиқда қизнинг талпиниб туриватган кўзлари Левинга тўғрилиниб қолди. O onu tonudu. Tonup vücudu heyran kalarlık bir kuşallık çulgan idi. Çırayı tekimi içilip, tekimi nurlanıp getti. Levin hatalaşmagan. Bundak közle dünyada birla. Dünyada onun hayatının barlık yorulukını ve ehmiyetini özgü mücessem kılalaydıgan birla adam ba. O adam pekat kitila. O, onun bayağı poizdin çüşüp, yer göşoğu qarap mangallıkını çüşendi. Şunun bilen, onu keçici uxlatmay, aya cangı selip çıkan hemmi nerse. Karar kılgan işlerinin hemmisi bir yolula kallısıdın yok aldı. Dikkan kızıgı öylensem mekiyin, digen hiyalını əsləp bir şürkinip getdi. Yakındın beri, Onun yürükünü şu derecede azaplap gelgen, hayat sırını açalaydıgan açkoç, pekat başka yönlüşki karap ketavatkan aşu peytunda, u ketavatkan terepteydi. Keti sırtkı kayt karmidi. Peytunun pürjünüsünün gırsıldıgan avazı yok olup, kongraknın boş cırınlaşlarla anlını atattı. Şitlanın kavaşları, Peytun'nun mehali işidin çıkıp ketivatkallıkını bildirip turvatattı. Emdi etrapta közde taşınıp turvatkını kengri dala bilen aldıdaki mehali. O özü. Hiç kandak hayatlık yok çoğun yolda tenha ketivatkını mı özü idi. O bayı köygen kululu sıman bulutlarını yeni bir kitim körüş məxsidi de asmanga tikildi. Çünkü onun bugün keçideki barlı hiyalları, es tuyğularının guatısı aşı bulutla idi. Hem de o bulutlarının birimi görünmeydi. Köz yetmez asman boşluğunda sırlık özgürüşle bolu vatattı. Kululu sıman bulutla yok olup, ulanın ornıda peyda bolgan, gilemge okşaydıgan parç bulutla asmanın yerimini kaplap durattı. Hava ren tüste nurlanışkı başıldı. Ama bu çağdaki özgür vatkan asman mı, Levin'nin özgü sual nezir bilen tikilgen karaşlarığı okşaşla mulayim, okşaşla soğuk terzide turup cevap beri vatattı. Yak, dedi Levin özgü özü. Addi ve emgek kaynağan bu hayat, kancı güzel bosu mu, Мен оныңға қайтып бараммаймын. Мен кетіні сөймен.

0: Sizga zoti nima kerak?
1: Oshningizning sizga yozgan xatlari kerak.
0: U xatlar bu yerda emas.
1: Men sizga o'yinishingizni uyga chaqirtib kelishingizga bo'lmaydiganligi to'g'riliq gap qilgan.
0: Uning bilan ko'rishib zarur bo'lib qolgan. Chunki
1: men ayol kishining nima zaruriyatdan o'yinishi bilan ko'rishadiganligini surishtirmoqchi emas.
0: Sizning mohiyatingizdagi bu shafqatsizlikni burun ajab bilmabdikanman.
1: Er kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulam da.
0: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
1: Yak. Eğer siz bu sözlü işin içini yakşı köysünüz. Emisi sizge şunu dem koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için oğa ademli rezildisi buludu.
2: Karenin'nin en yakın kişilerden başka hiç kim, tolumu soğukkan ve idraklık bu adamın özünün karakteri zadılı maskelmeydiğen bir acizliğinin varlığını bilmeydi. O balıla bilen ayollarının köz yeşiğe cimcit karap turalmaydı. Közdün akkan yaşını körsüla özünü yokutup pikir kılıçtın pütülleyi kalattı. Onun işxanı müdürü bilen katipi bunu bilgeçke, erz dat eğitip gelgen ayollani, eğer işinizni buzup koymaydıysanız, onun bilen körüşken çağda hergiz yığılman. O sizden yığılığınızı köse, açık gelip, gepinizde anlamayla koydu, dep tapılap durattı. Bu rast gep idi. Bundak çağlarda Karenin'nin keyip uçup, tuyuqsız xapı olup ketetti ve şundaq ahval körülse, bu işqa menin amalim yok, qaytıp ketin, dep vaqırap ketetti. Anna beygi meydandın qaytıp kelip, onunğa özünün Vronski bilen bolğan münasibetini oçıq eytip, işki kolu bilen yüzünü yepip yığlap ketkende, Karenin qat gazipi kelgen bolsa mı? Anna'nın közdün akkan yaşını körüp, odukup nemi kılışını bilelmey kaldı. O özüdeki bu haletini sezip ve bundak ehvalda onun kattık çeçilişinin orunsuz işkellikini oylap, özünü kattık tutup aldı. Midir sidir kılmadı, hem onun karap mı koymadı. Çırayı ülük adamının çırayı dek hiç kandak ifadesiz ketipli kalgan idi. Anna onu hiç kaçan bundak ehvaldı körüp bakmağaçka hayran bulup onunla karaplı kaldı. Öyge yitip gelgende Karenin Anna'nı yölep peytundun çürüp koydu. Örlep durgan yisiyatını zorgu besip, adettiki gokşaş edep bilen hoşlaştı. Ve işini keynigi tartıp durup bir tırap kılıç çağrısı boyuca özünün kararını әті әйтіді қалдықыны әскертіп қойды. Карениннің ғуман қылған әң яман ойларының рас ішкәлдікіні тәстіқліған хотынының гәплері ұның жүрікіні қаттық өртіп әткен еді. Хотынының көз ешіні көріп, өзі де іш ағыртқан дәк тұйғының пайда болышы бұ өрттәшіне текімі күчейтіп әтті. Лекен пәйтінда өз ялғыз кетіп атқанда, Karenin yürükünün şu örtünüşüdün mü? Keyinki çağlarda onu şunçı kıyınıgan, guman ve kündeşliklerdin mü pütüley kutulgallıkını yes kılıp, hem özüge hayran kaldı, hem huşal boldı. Hazır o özü de uzak vakit ağırkının azabını tartkan Adem Gokşaş bir tuygu yes kılattı. Ağzı içidin baştımı yuğan bir nersini canını kakştıp durup yuldurup etken bu adam bütün turmuşuğu dəkli yetküzgen. Bütün dekkitini buzup gelip atkan nersinin əmdi yokalgallıkını. Yani yaşaş, çişidin başka nersle toğırlık mı oylaş, köngül bölüş imkaniyeti iyi bolgallıkını birden his kılıp yetti. Onun deki bu galite, hem korkunuşluk yürek ağırkı ütüp ketken idi. Hem de o

0: ilgir kedek yaşaytti. Xotunudun başqa işla toğırlıq mı oylaytti.
1: O, namusunu bilmeydi ğan. Vicdanı yok. Buzulgan xotun. Men bunu burunlu bilgen. Yes kıgan. Pekat onu ayap. Özemli özem aldatlı jürgen.
0: Deydi o, özüge özü. O Rastılla xotununun bu tərpini biletti. O ikisinin billi ötken küllerini köz aldıdın təpsili ötküzüşkü başıldı. İlgiri mesele emez dep ütüp ketken işlani emde oylap karısa, emmili iştin onun buzuk ayallıkı çıkıp gelip atattı. Onun bilen toy kığınım hata boğan. Lekin bunu özemden köysem bombaydı. Hem özemli eyiplep mi ketmeymen. Mendin sevellik ötmedi. Onun dün ötti. Onun o işi bilen karım yok. Men üçün etkanda o emdi mevcut emez. O emdi anna bilen oğlunun bunun dinkiyin kandak küllergi kelişi bilen karı bolmaydıgan boldi. Xotununun işi bilen oğludunmu könlü kelip atattı. Emdi onun birden bir oylaydıgan işi, xotununun buzulgallıkı bilen özünün şenigi tekken dağını kandak kılıp en eplik, en asan, hem en muvafık usul çağırla bilen yüp taşlap, hayatının paal hem paydalık yolu bilen devamlık aldığı karap men işiydi. Peskeş bir hatunun günahı bilen özümle nabıt kılanmayım ben. O beni duçar kıgan eğir ehvaldın kutuluşunun yolunu tepişim gerek. Onun dün kutulup gitmesem zadı bulmaydı. Onun bağın seri koşumlusu türlüp gitu atattı. Bunda kışlağı uçurgallarının birincisi menemez. Akır kısımı menemez. Karenin tarıhtı ötkellerini koyup durup, hem Adem'nin yadıdın çıkmıgan, Menalaus'nun güzel helindin başlap, hazırkı yukur tabiqideki ayallarının erlirge kılavatkan vapasızlıklarının bir netçe misalini köz aldığı keltürdi. Daryalov, Koltovski, Kinez Karbanov, Graf Paskodin, Dram, Dram mı ba? Özü şundak akkün ol Adem. Semenov, Çagin, Sigonin. Karenin ulanı bir-birlep esige aldı. Ulanı kişide şünçilik yaman görüp mesxire astığı aldı. Ama men ezelden ondak kımmedim. Ulanın bəxtsizliki içindim. Bu her kimden beşiği çüşü mümkün boğan bəxtsizlik bana menin beşimgimi çüştü o. Gep yüz ketmegen ehvalda kandak kılıp bununla berdaşlık berişti. Şu hiyalladın kiyin o özügü okşaş ehvalı çüşüp kalgan kişilerinin kandak çağırlarını körgellikini bir-birlep əsləşki başıldı. Daryalov do ilgi çıkkan. Karenin yaş vakitlerde do ilgi bek köngül böletti. Çünkü o tuğumu korkunçak adam bulup, korkunçaklıkını özümü yakşı biletti. O özüge tapançının tanılınıp turduğallıkını oylısa, kuyuk çaşları tik turup gitetti. Ömürde her kanda kuralını tutup mu bakmagan idi. Şuhul vahime, onu kiçkidin tartıpla doil toğırlık oylaşka. Xayıp xatarge özünü tutup berdiğen şu körünüşünü köz aldığı keltürüşke mecbur kılıp gelgen idi. Keyin işleri muvaffaqiyetlik bulup, cemiyette muayyen bir orunğa erişkendin keyin, onundaki uğul halet yokap ketgen idi. Lekin adet küçü tolumu cahil işken. Şu korkunçaklıkım yanı baş götürüp kalmasıydı dep ensirep yürgen küllerde Doil yanı esige kelip gerçi hazır özünün her kandak adam bilen doyulgu çıkmaydıgallıkını enik bilip tursu mu? Yeni şu toğırlık çoğunkır hiyalgı battı. Bizden cemiyetimiz şönçilik yavayı ki doyulga yakşılık tartıp durup baha berdi. Lekin onun akıbeti ne mi boludu? Meselen, ben doyulgu çıkkan mı bolay? Karenin doyulgu çıkış bekitilgendin kiyinki keçini kandak ötküzdü kallıkını. Özgü tanlınıp turgan tapançını köz aldığı keltürüp, bir dillı şürkünüp ketip, bundak işine özünün kılmaydı kallıkını oyledi. Navade men doyulgu çıkıp kalsam, ula bana kandak kargı elişini, kandak turuşunu ögütüdü. Şunun bilen ben tepkini basimen. Dedi o, közlerini çın yumuvilip turup özüge özü. Neticede o ölüdü. Karenin bu bolmuğur hiyalını özdün neyir kılmakçı bolgandek beşini çay kap koydu. Buzu hotunun bilen balamga kandak muamili kılışım gerekliğini biliveriş için adem öldürüşünün ne mi mänisi ba? Şunun din kiyin, yani hotunumni kandak bir taraf kılışını karar kılışım gerek. Lekin, özem ölsem, ya ki yardar bolsam çu? Men bir günahsız adam tursam, o çağda ula üçün kurbanlık bulmam deme. Bundak boludugan bolsa, onun da mı öte bimenilik bulamdı? Şunun din karganda, men onu doyulgı çakırsam muapıq bombaydı iken. Onundan başka, men dostlarımın menin doyulgı çıkışımga mutlak koşulmaydı kallıkını. Rusya üçün bombası bombaydıgan bir adamın hayatını xeyipti kaldırmaydı kallıkını bilmemdi men. Bunun emeliyette nemidin derek berdi kallıkı inigemez mi? Bu şunundan derek berdi ki, bu işi özge yeçkanda xeter epkenmeydi kallıkını bilip durup, muşundak yol bilen özünün şöhretini tekimi aşırmakçı dige atakı kalemen. Bu durus şemez. Sahta, özünü mü, özgünü mü aldaydıgan iş. Doyulunun yeçkanda ähmiyet yok. Yeç kim menin doyulgu çıkışımını yaklamaydı. Menin mekstim, nam şöhretimni, hizmetimni davamlık oğuşluk işlep geçişim üçün zörür boğan nam şöhretimni saklap geliş. Karenin burun mu hizmetini hemmedin muhim biletti. Hazır tekimi şundak biletiğen boldi. Nurgun oylun işladın kiyen Karenin doyulgı çıkış niyetidin yenip, esigi kelgen Xotini tərəbdən aldangan bəzi ərlərinin tutqan yolunu toğur görüb, anna bilən acırışıb keçişini oyildi. O, acıraş qalladın özgü məlum bolqallarının həmmisini oylab, təhlil qılıb çıxıb, özü oylugandək acıraş qalladın birini mi tapalmıdı. Bu acırışlarının həmmisi də ər vapasız xotinini ya birgi berivətkən, ya birgi setep etken. Karşı taraf günahlık bulup kalganlığı üçün kayıt toy kılalmay, yeni eri bilen yüzünü kilin kılıp kanunsuz yaşayan. Karenin özünün ehvalını dengsep görüp, günahkar hotununu acıraştırıp eteleydiğen kanunluk acırışının mümkün emeslikini. Özü turvatkan mürekkep turmuş muhitinin mi, kanun talep kılıdığan hotununun resvaçılıklarına ispat berelmeydi kallıkını. Şundak ispat beygen taktırdı mı, o yaşavatkan turmuş muhiti, o ispatını elip çıkışkı yol koymaydı kallıkını. Elip çıkıdı kallı bolsa, cemiyette hotunuğa karganda, özünün abroyunun çüşüp getidi kallıkını körüp yetti. Acırışış, sotta, şunçı ademnin aldıda resvalı şıkı berip, düşmenlerinin töhmetlerine, özünün cemiyetteki uğrununu çökürüşlerine bağını bulup beretti. Onun

0: arzusi ishni tinish yo'l bilan tinish bir taraf qilish edi. Ammo bu arzuga ajrish yo'li bilan yetkili bo'lmaydi. Agar ajrishib ketsa yoki ajrishib ketishga harakat qiladiganli bo'lsa, u chaqda xotini tabiiy holda uning bilan munosabatini uzib, oshnisi bilan birlashib ketadi. Shunga Karenin hozir xotiniga nafrat bilan beparvo qarab yurayotganda qilsimi, xotiniga qarta bir xil hissiyotda edi. Ya'ni uning Vronskiy bilan to'salg'usiz qo'shilib ketishini, qilgan gunoyining uningga foydali bo'lib chiqishini xolimaslik hissiyotida edi. Bu xiyol Karenining shunchalik og'usini qaynatdiki, shu ahvolni xiyoliga keltirib etib, yurak qattiq mujilgandek bo'lib o'rnidan turib ketdi. Qayta o'ltirganda o'rnini yotgab, ondan tarni teximi turib, sug'uqdan yog'ochda qetib ketgan o'riq putlarini adiyol bilan teximi mahkam o'ridi. Ajrishiman demay, Karibanov, Paskodin va muloyim dramga o'xshash ayrim tursammi bo'lmamdi. U tinishlanib, yana xiyolga patdi. Lekin bu charmo uni rasvoli ishqi ilib boratdi. Teximi yomon yeri bu usulmo rasmiy ajrashganga o'xshash xotinini Vronskiyning qo'yniga tashlab beratdi. Yo'q. Bu mumkin emas. Bo'lmaydi. U adiyolni putiga teximi mahkam o'rab o'tib, ullik to'lab ketdi. Men baxtsiz bo'lmayman. U ikkisini ham baxtli qilmayman. Uni bu ishlarni bilmagan chaqlarda qiynab kelgan rashk o'ti xotini rost kepini aytgandan keyin xuddi og'riq tishini tortib etib, og'riq paslab qolgandek vujudidan ko'tarilib ketdi. Ammo bu tuyg'uning o'rnini boshqa bir tuyg'u. Uni maqsadiga yetkizmayli qolmay, yana texi jazolash kerak degan tuyg'u egildi. Garchi u bu xiyolning qallisiga kelganligini iqror qilmasimi, lekin ishchining bir yerlarda o'zining tinchligini buzganligi, obro'yini bulg'iganlik uchun uning tetib qo'yishni o'ylamaymi qo'ymaydi. Karenin, doil, ajrishish, ayrim turish degandek chorlarni qayta tahlil qilishga boshlab, yana ularni bir-birlab rad qildi. U hozir birli choriga ishinib qolgan edi. U bo'lsa-mo, yuz bergan ishlarni yoshirish, har xil chorlarni qo'llanib, ularning munosabatini uzib tashlash edi. Lekin yana uni jazolab, mushi chori bilan yanada tutib turish kerak. Men uningga sening kasobating bilan oilamizning beshigi tushgan bu kulpatni tafsili o'ylab chiqdim. Har qanday chora ikkili taraf uchun oilaning hozirgi holatini saqlab qolishidan ziyonliqkan. Men oilamizning hozirgi holatini saqlab qolishga roziman. Ammo shart, mening qarorimga qattiq amal qilishing, ya'ni uning bilan munosabatingni to'xtatishing kerak degan qarorimni bildirishim kerak. Shu qarorga kelgandan keyin Karenining xiyoliga shu qarorning to'g'riligini isbotlaydigan yana bir xiyol keldi. Faqat mush qaror bo'yicha ish qilinsa, dinga muvofiq ish qilgan bo'laman. Dedi u o'ziga. Mush qaror qabul qilinsa, jinoyat o'tkazgan xotinimni tashlab etgan bo'lmayman. Yana texi uningga o'zgarish imkoniyatini bergan bo'laman. Hatto bu ish menga qancha og'ir kasimi, bir qism kuchimni sarf qilib turib uni tuzib olgan, saqlab qolgan bo'laman. Garchi u xotiniga axloqiy jihatdan ta'sir ko'rsatolmaydiganligini tuzitib olaman degan shu urinishidan hiç kandak netice çıkmaydı kallıkını bilsin o. Özü şu iğir minotlarını beşidin keçirvatkan çağlada, dindin özüge tayanç tepişine birer ketim hiyalığı keltürmegen bolsa mı, ama özünün kararı dinnin taleplerge uygun kelip kelip, din terpidin makullanışı onu bölekçede hoş kılıp etti. Könlümü kısmen tınışlanıp kaldı. Karenin bunun din keyinki turmuşu üstüde tekimi işkirlep oylanıp, Hotunu bilen bolgan burunku turmuşini nemişki əsligi keltürgil bolmaydı qallıqıqa zadılı əqlini yetküzelmedi. Guman yok ki, o hotunuğu bolgan burunku hürmetini əsligi keltürelmeydi. Amma onunğa yani hiç kandak sebep mi körüstüp berelmeydi. Körüstüp berişimi hem mümkün emez. Hotunu vapasız yaman hotun. Lekin onu dep özünün turmuşunu malımallaştırıp etişke, azap tartıp yürüyverişke bolmaydı. Bu küllerimi ötüp gitudu. Vakıtının ötüşü bilen ilgirki münasibetimiz konu ızgı çüşüp mü kaludu? Oyledi Karenin işçide. Izgı çüşkendim o. Men turmuşumda bundan özgür işlerinin boğallıkını Kaydı yiz kınmaydıgan derecede ızığı çüşüdü. Onunğa hop boldı. Mendin sevellik ötmedi. Şuna onun bilen tən azap çekişim gibi olmaydı.
1: Apanın nemi oylau atkını, sana kimne ilip bermekçi bolu atkını bilen menin karım yok.
0: Biz hazır bu toğırlık gep kılışmıdık ko?
1: Yak, muş toğırlık paranlışımız. Son rast gepni kısam, meyli kiri ya ki yaş, meyli senin apan ya ki başka ayal bolsun, insap yok ayallalı bolsa, ondak ayallar menin könlüm giyat. Şu an men onun işleri toğırlık kılınğan geplerini pekatla anlaşına kalamayman.
0: Anna, menin apan toğırsı da bundak hürmetsizlik bilen gep kınmasıkını soraymen.
1: Oğlunun bekti bilen şan şarpının nerdligini bilmegen ayalda İnsap mı bulmaydı?
0: Sana yeni bir kettim de koyay. Men hürmetimle kıldığan apan doğrusu da hürmetsizlik bilen ondak yapılanı kımıgın.
1: Senin apanın mihrin yok. Mihrin fakat tılının uçudala.
0: Senin deydiğinin şulu bolsa. Ömüse.
1: Şunda kıl. Hazırlı bir taraf kılıp et. Men allı burun bir kararı kip boğan.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınlar Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda Bolovatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Veronuski annağa bundaq yürüyüvəsi bolmaydıqallıqını, özünün sürünü erigi eytiş kereklikini qanç qetimlap eytqan bolsumu, anna onun gepige cahillik bilen qarşı çıqqan idi. Amma könlüde özünün bu işinin saxta həm nomusluq iş işkellikini bilip duratdı. Hazırkı əhvalını özgərtişini çin könlüdün arzu qıladdı. Ахыр у эр билан байги майданыдан билли кайтып келип өтүп, байка хаяжынынын күчү билан өзүнүн сырын эриге ашкарлап атты. Şu чагда у биарам болгон болсумо, лекин ичиде яна эле кушал болду. Эри уну ташлап Петербургга кеткенден кийин, анна бу иштин ахыр ашкарланганлыгын, сактылык ва алдашлардын эмди мавжут эмесликин қатты құшал болып кетті. Оның ес қылышча, оның орны мәңгүйге айдыңлышып кеткен еді. Оның әмдікі еңі орны бәлкім толымы яманды. Әмма о ашқарылынып кеткен болғашқа, ялған гәплі, алдашла әмді мәвжіт болмайды. О ішіне ерігі әйтіп, өзіге мұ, Ergimi azap ilip kelgen bilen, ehvalının aydınlaşıp geçişi azap peyda kılgan u boşluğunu toldurup gitele itti. Şu günü keçide, u Vronski bilen körüşken de er bilen bolgan geplani. Gerçi özünün oranı mokimlaşkan, onun ku sözlep beriş zörürlükü bolgan bolsumu zadılı eğitmedi. Ets ettigende uyganganda, Birinci bulup onun esigi kelgini, ergi etkan aşu sözleri boldi. O sözle onunga şünçilik korkunuşluk tuyulup, o geplenin ağızdın kandak çıkkallıkını, nemiş kuşunda kopal, galiti geplenin kılgallıkını düşünelmey, karbıtıda bir dem yetip getti. O geplenin kandak akıvet ilip geledigallıkını tesavvur kılalmedi. Lekin deydigan gap deyilip bolgan. Karinin mu hech nime demay ketip qalgan edi. Men Vronski bilen körüşkendim bu işni demedim. O çıkıp ketip atqanda çaqırıp elip deymu dedim. Lekin yana o niyetimden yenip, o kelgendi demay, emdi desem qandaq bolar dep oŋaysızlangan edim. Nemişka onunla deymen dep durup diyelmedim he? Bu sualgı berilgen cevap numus otunun onun yüzüge tepken kızgıllıkı boldi. O özünü tosup durgan nersinin nemilikini, özünün numus kılgallıkını düşünetti. Tönegün akşam onun işi

0: berişim kerek dep sorap koyatdi. Amma cevap tapalmaydı. Vronskiyni xiyalığı keltürgende u özünü yaxş körmeyvatqandek. Mağı yük bolup qelavatıdı dep oylavatqandek. Onunğa emdi meni emringi ol diyelmeydigandek bilinip, könlüde onunğa qarta düşmenlik peyda boluşqı başıldı. O yana özü erigi degen, kallısıdı oylığan işlanın hemmisini barlıq ademlägi degendek, hemmi adem anlap ketkendek mi sezi vatatdi. O yana öydikilerinin çırayığa tikilip karyalmaydı. Hizmetkarını çakırışka, hatta pes küçüşüp oğlu ve aile okutkutusu bilen körüşkimi cüret kılalmay vatatdi. Hizmetkari işiknin aldı da xelidin beri tınşap durup, ahir öyge kirdi. Anna onunğa sual nəzir bilen qarap koyup, korkup keti vatkandek kızırıp getdi. Hizmetkar, kulukumga kongurak avaz anlangandek bulup kırıp demen, dep onundan keçirim sordu. O könlek bilen xat elip kirgen idi. Xatni Betsi evetipti. Betsi xetide bugün ettigen Leza Merkalova ve Baron Shetlos hanım ikisi özlerinin muhlisleri Kalojeski ve Keri Setremov bilen bile onunkige kelip, keroket oynamakçı bolgallıkını Anna'nın esige selip, ahirini kelmey koyman, ulanın mecaz huluklarını biliş üçün bolsumu kelip ketin, sizni kütümen dep tügetken idi.
1: Ben sana şunu dep koyayım. Sen de horor diye nesi yok. Kadir kımmetini bilmeysen. Ahmı kanı hem eşeddi usul arkalık layık dallab. Kızımızda şermende kılıp atsan. Balağı tıkıp atsan.
2: Kinez, ondak demen. Ben zaten neymiş kıptım ben?
1: Ben neymi kıldım demsen? Neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketiydi. Bu turgan gep. Eğer oturuş teşkilimek istiyorsan, özen tallıgan yigitlerinle, bugünkü de kızımızı tek koygallarını çakırmay, bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp bilsen yakışın mantı. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar ben. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ütüpsen, Levin uladın mın yakışı. Petrborg'un o begzadılarının hemisi kudu maşinini yasap çıkan dek bir kalıptın kesekleri. Buzuk nimile. O nimilenin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlıgının lağı rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Əsqər Tursun. Məsul mühariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıqıcılar, əmdi deyip kıtınla, stansımızın başka sərxil programları da olsun.
1: Kızım, bugün ananızla önce daha numar içip verişke, vaxtınız çıkar mı?
2: Ben yığılıştım, kayıtkan ikin kıtıra ya.
3: Atanım bilen bir koruda durumuz, ama vaxtımız odol kemmeydi.
1: Ağzınız bütüp kaptı o.
4: Zukam da bağlı hılı oldu. Əsirə